Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, hop gülüm nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm nanay, nanay. Yar orada, ben burada. Hop gülüm nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Trabzon türküsüyle başlıyoruz. Ayna ayna ellere. Murat İbrahim Baş sizlerle.

Seher Yeli, Sadık Açıkgöz'den alınan bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Tüfeğim dolu saçma, Oğuz Doğan Cengiz sizinle.

Aşık Abdullah Gülhani'den Mansur Kayman derlediği bir Malatya türküsünde Gülseren Erdağ dinliyoruz. Akçadağ'ın düzüne.

Payton geldi, meyhaneye dayandı. Siyah gömlek alkanlara boyandı. Garip annem buna nasıl dayandı? Münevver Acar'dan alınan bu Bilecik türküsünü Arzu Akmeşe'nin yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir İstanbul türküsüyle devam ediyor. Hicran kucağında. Kaynak kişi Neyzen Tevfik ve seslendiren Sabahat Akkiraz.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa Sarı'dan alınan bir Balıkesir türküsüyle devam ediyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor. Hüseyin Yaltırık'tan dinliyoruz.

Sıdıka Şerbetçi'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Hatay türküsü dinleyeceğiz. Senem Akdemir'in yorumundan. Altın tasta gül kuruttum.

Bedir Orcu'ndan alınan Aşka Düştüm Yeni Mardin türküsüyle devam ediyoruz. Mehmet Seske sizlerle.

Isparta'ya doğru gidiyoruz. Sinanoğlu galelerin yıkılsın. Kaynak kişi Fatma Günyıl ve seslendiren Mustafa Özcan.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Aşığım ben sana. Yavuz Değirmenci sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını ifade etti.

Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremde son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Spor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sonuçlar alındı. Norveç 1, Fransa 4 ve Senegal 5, Irak 0. Bu sonuçların ardından Fransa 9 puanla lider olarak gruptan çıkarken Norveç 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Senegal ise 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. H grubundaki sonuçlar ise şöyle: Uruguay 0, İspanya 1 ve Yeşil Burun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Bu sonuçlarla İspanya 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken sürpriz yapan Yeşil Burun Adaları 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Uruguay ise kupaya veda etti. G grubunda ise şu sıralarda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır, İran karşılaşmaları oynanıyor. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, günaydın. Bugün 27 Haziran 2026 günlerden cumartesi. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli kazançların ama ille de sağlığınızın yerinde olduğu güzel bir gün dileğiyle TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim merhaba sizlerin programı. Her sabah yine huzurlarınıza geldiği gibi bu cumartesi gününde şükür kavuştuk ve bugün programımızın yapımcısı sevgili Sevinç Demirkaya, ana kumandada sesleri ulaştıran sevgili İhsan Bulut'la birlikte ben Deniz Sabah Taslan 3 saatlik zaman diliminde sizlerle yarenlik edeceğiz. Gününüz hayır olsun efendim. Haziran yaz sıcaklarının biraz daha yoğunlaşmaya başladığı şu günlerde dilerim ki artık mevsimin hasatı olan ürünler de bereketli olur. Hemen türkülerimizin demetleri demedi sıra sıra ama o demet içinde en güzellerinden birini sunarak programımıza başlayalım.

Su verdim altın tasından, çok günler geçirdim karayasından. Ben seni severdim bir havasından, yani hevesle sevmiş, başım pınar, ayakların göl olsun. Hayrolsun günümüz, başladık gidiyoruz.

Saatimiz 7.11 ve 7 haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik ve İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı TRT Türkü'de sabah diyerek türkü heybemizden yavaş yavaş size çiçekler dermeye başladık. Efendim eğer şimdi ulaştıysa sesimiz, bugün yapımcımız Sevinç Demirkaya sesleri de en güzel biçimde ulaştırıyor İhsan Bulut. Ben Deniz Sabahat Aslan, saat 10'a yaklaşıncaya dek 3 saatlik bir zaman dilimini sizlerle bu sabah paylaşalım isteriz. Bugün mesai gününe ara verenler var, iyi tatiller diliyoruz kendilerine. Elbette aynı zamanda yine sağlık çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, sınır boyunda Mehmetçik ve birçok meslek grubunda halen bugün emek sarf edenler var. Allah her birine yar ve yardımcı olsun, işlerinde kolaylık diliyoruz. Ve birkaç gündür sizlerle paylaşıyoruz. Halen mübarek aşure ayımız teneffüs edildiği için aşuralar pişmeye devam ediyor. Birliğin, dirliğin, paylaşmanın vesilesi olsun ve dilerim ki her lokma hak huzurunda kabul görsün, insanlara huzur ve mutluluk versin, başta bütün İslam ülkeleri olmak üzere. Ve az önce Zehra Garioğlu'nu dinledik. Akan sular ben olsam, bulanırsam, bulansam, verin benim yarimi, diledirsem, dilensem, öyle ya, samanlık seyran olur iki gönlü bir olunca diye halk deyişleri böyle seslendirir. Veli Öztürk'ten Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Ankara türküsüydü. Şimdi Ulaş Kurtuluş ünlüyü dinleyelim. Pınar Halaş'tan alınan bir Afyon Emirdağ türküsü. Asbap serdim sicime ve Ulaş'ı severlere müjde olsun, dinleyelim bakalım.

Efendim, manilerimizin güzelliği türkülere nasıl da yansıyor. Kadın ağzı yakılan o türküler hayatın her alanını kucaklıyor. Sadece kına gecelerinde, tarlada, bağda, bahçede değil, günlük hayatta da birbirine nazire yapan insanlarımız bu sözcüklerle inanılmaz güzel ezgileri birleştirip muhteşem türküler yapmışlar. Bunlardan birini dinledik Sevinç Akkaya'dan. Kaymak çaldım yufkaya dedi. Ve saatimiz şu anda 7:19'u gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, her gün sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Takvimlerde yapraklar bir günü simgeliyor. Bugün esnafımıza kolaylıklar diliyoruz. Bereketli, bol, hayırlı kazançlar olsun. Onlar kepenkleri açıp kapadıkça hayatın seyri de devam ediyor. Ve elbette yaşadığımızı da hissediyoruz. Şükür. Bugün Dünya KOBİ günü. Küçük, büyük, ölçekli, minik böyle işletmeler var ya. Onlara farkındalık çekmek için esnaflara bir özel gün tayin edilmiş. Aynı zamanda bugün işitme ve görme engellilere de farkındalık çekmek için dünyada Keller günü diye anılan bir isimle bir özel gün var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Ancak bugün biraz hüzünlüyüz de tabii. Kuşkusuz ülkemizde çok önemli değerler var. Kültürümüzü geçmişten bugüne, bugünden yarına taşıyacak bütün alanlardaki yıldızlar, değerler. Her biri çok kıymetli bu kültür için, bu ülke için. Dün rahmeti Rahman'a kavuştu Kadir abimiz, Kadir İnanır. Türk sinemasının gerçekten muhteşem aktörlerinden biri, oyuncularından biri. Kadir İnanır yaşamını elbette birkaç gün boyunca onu yolcu ettiğimizde o gün ve sonrasında da mutlaka konuşacağızdır. Ama Ordu Fatsa'dan çıkıp gencecik bir delikanlıyken okumak için geldiği büyük şehirde bir anda hayatının seyri değişir ve 20 yaşında bir yarışmayla sinemanın kralları arasında yer almaya başlar. Dolayısıyla Kadir İnanır'a rahmet dileriz efendim. Her yıldız kaydığında yüreğimizden de bir parça kopar gibi hissederiz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz. Ben kendisini tanıma şerefine nail oldum, ben Deniz ve Kadir abi derdim ona. İlerleyen dakikalarda minik bir anekdot paylaşacağım. Tekrar ailesine sabır diliyorum. Rahmeti bol olsun efendim. Ve devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Şimdi yine tabii dizeler namanilerden oluşuyor. Şu dereler, şu düzler, kem kem dökülen sözler, yine mi sürmelendi ocak deviren gözler. Işık Başar seslendirecek Sabri Çörek'ten Ahmet Yamac'ın derlediği Orta Anadolu türküsünü. Yine Orta Anadolu'da kalacağız bir süre. Asmalıdır evimiz, yeni çıktı sevimiz diyecek Şule Arık. Bu türkü de Ahmet Yamacı'dan Sarı Sözen hocamız tarafından derlenmiş. TRT Türkü'de sabah sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında özellikle şehirler arası güzergahlarda bazı projelerin yapımı, onarım çalışmaları nedeniyle trafik seyrinde değişiklikler olabiliyor. Bunları Karayolu Genel Müdürlüğümüz güncelleyerek sizlere bilgiler ulaşmasını sağlıyor. Bu bilgilerin bir kısmını şimdi ulaştıralım sizlere. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci ve Hassal kavşakları arasında Ankara'nın güney yönünde 27 Haziran tarihinde 0:15 ila 0:04 saatleri arasında Cebeci Tüneli güney tüpünde bakım onarım çalışması yapılıyor. Çalışma süresince bant aktarımı yapılacağından trafik akışı tek platformdan çift yönlü olarak sağlanacaktır. Yani bugün bu sabah itibariyle de bu çalışma devam ediyor. Bu tek platformdan bir yön gidiş geliş olarak kullanılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometreleri arasında 28 Haziran'dan 1 Temmuz 2026 tarihine dek köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları yapılacağından Kemalpaşa Köprüsü Aydın yönü sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak ve ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı'nda D400 yolunda özellikle kavşak arasında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 0 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13 ila 16 kilometreler arasında da yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak bir akış var. Bu güzergahta yol yapım çalışmaları devam ettiği için özellikle 13 ila 16. kilometreler arasındaki bölünmüş yola lütfen dikkat ediniz. Ankara Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ila 11. kilometreleri arasında Kırıkkale ve Kırşehir yönünde servis yollarından akış var. Kontrollü bir biçimde trafik işaretlerine lütfen dikkat ediniz. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım yine bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatıl durumda ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 tünelinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle bu çalışmalar süresince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ila 06 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle bölünmüş yollarda yani bir şeridin gidiş ve geliş şeklinde ayrılması nedeniyle hatalı sollamalar çoğunlukla yapılıyor. Oysa buralardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hem karayolu teçhizatları bulunuyor hem de gerçekten kısa mesafelerde Allah korusun çok aksilikler çıkabiliyor. Bu nedenle Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını lütfen kontrol ediniz. Güncel bilgileri takip ediniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Selametle gidin efendim.
1: Yol durumu.

Değerli dinleyicilerimiz, stüdyomuzdaki saatte 7.37'yi görüyoruz. Yarım saatlik zaman dilimini çoktan aştık. TRT Türkü'de sabah alıcılarımızdan şimdi sesimiz ulaştıysa, yola çıkarken radyolarınızın düğmesine dokunup TRT Türkü dinlemeye başladıysanız, buluşma adresimiz radyomuz TRT Türkü ve her sabah sizler için TRT Türkü'de sabah bugün yine yayında ve bugün yapımcımız Sevinç Demirkaya sesleri İstanbul'u ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. Evinizde, ocağınızda, kardeşiniz, bacınız, ablanız nasıl kabul ediyorsanız efendim, sizlere konuk olmaya geldik. Sizi de programımızda görmekten, duymaktan mutluluk duyuyoruz. Yollarınız açık olsun, işiniz gücünüz rast gitsin ama sağlığınız daim olsun. Efendim, yol durumu hakkında kısa bir bilgi vermeden önce Celal Bakar'ın güzel sesi ulaştı sizlere. Ali Ulvi Erandaş'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği Kayseri türküsüyle dinledik. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, insanlara geldim senin yüzünden dedi. Ve yol durumu hakkında bilgi verdikten sonra da Gülcan Kaya'yı dinledik. Bir Yozgat türküsünde Mevlide Kayhan'dan derlenmiş. Annem intihari olmuş, siyah dalları varmış. Efendim, bu türkülerle türküler sabah sabah sizlerin neşesi olmaya devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, elbette paylaştık birkaç dakika önce. Türk sinemasının çok önemli oyuncularından ve gerçekten Kadir abi lakabıyla bildiğimiz yürekli ama başarılı bir oyuncu. Elbette anımsarsınız özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım'da o hani sevgi nedir, sevgi emektir diye küçücük Samet'in babasını göremeyişinden gerçek sevgiyi bulduğu babaya baba demesi hepimizin hafızalarına kazınmıştır. Her yaştan izleyici mutlaka anımsıyordur. Kendisine rahmet diliyoruz. Bu arada bir de üzüldüğümüz durum oldu elbette. Biliyorsunuz Niğde'de havai fişek fabrikamız var o civarlarda. Dün Niğde Bor'da bir kaza meydana geldi. Havai fişek fabrikasında bir patlama oluştu. Patlamada bir kişi, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır yaralı bir kişi de var. Biz ona sağlık diliyoruz. Rahmete giden yurttaşımıza da cenneti âlâ nasip olsun. Yakınlarının da başı sağ olsun. Valimiz gerekli açıklamaları yaptılar. Efendim, çok önlem alınmakla beraber elbette patlayıcı mühimmatların olduğu bölgelerde zaman zaman böyle aksilikler olabiliyor. Allah beterinden sakınsın hepimizi. Devam edelim türkülerimizle yol almaya. Şimdi Tokat'a bir selam gönderelim. Reşadiye deyince Mihrican Bahar'ı anımsar herkes tabii ki. Onun kaynak kişi olduğu bir güzel türküyü yakında rahmete yolcu ettiğimiz, anısını rahmetle ve sevgiyle saygıyla yad ediyorum, Yücel Paşmakçı hocamız notalandırmış repertuarımızı. Kıvırcık Ali de rahmet olsun, o seslendirecek. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın, neden sarardın soldun, sevdaya mı uğradın? Türküler sizin için TRT Türkü'de sabahta.

Efendim bugün cumartesi 27 Haziran ve cumartesi günü tabii yası matem ayı olduğu için belki bir süre ertelendi düğünler ama özellikle Tokat ve Reşadiye, şimdi sevgili ekibimizde onu konuşuyoruz. Bu ellik havası çalınınca hiç kimse yerinde duramaz. Bu bakımdan çok mutlu olduğunuzu tahmin ediyorum. Sevgili Sevinç Demirkaya muhteşem bir repertuar hazırlamış ve Reşadiye'nin o güzel tınları yansıyor. Ellik havasını dinledik tabii. Ay ellikten ellikten su gelir mezerlikten, rengi sararmış besbelli güzellik. Nasıl yine güzel sözlerle tanımlıyor değil mi değerli dinleyicilerimiz? Seyhan Sultan seslendirdi, Mehmet Keleş'ten Hayrettin Koyuncu derleyip repertuarımıza kazandırmış. Devam ediyoruz. Bu kez Yaşar Ülkü Beşkül. Canım Ülkü ablacığım, bazen diyorum ki ablacığım çok kişi Yaşar olduğunu soy isminin adının başında bilmiyor diye. Aa Sabahçım Ülkü güzel diyor. Ben buradan kendisini saygıyla selamlıyorum. Ülkü ablacığım ömrün uzun olsun. Bacadan aşıyor ayvanın dalı, güzel sen güzelsin neylersin malı diyecek. Cemal Köse'den yine Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği Bayburt türküsü. Ardından Aysun Gültekin'in sesi ulaşacak ve kendisini tanıdığım Arguvan türkülerinin çok önemli kaynak kişisi Zeki Salman'dan, Malatya Arguvan'dan derlenen bir türküyü seslendirecek. Kapının önünde önlük dikiye, yürüdükçe boynum büküye. Arguvan'a selam olsun buradan.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerlere ulaştığı için bazı büyük şehirlerde, özellikle metropol dediğimiz alanlarda gerçekten sıcaklık ciddi ölçüde sağlık sorunları da yaratmaya başladı. Ancak her mevsim vaktinde güzel, güneş bol olsun, özellikle D vitamini açısından son derece önemli güneş ışığını almak. Ancak klimalı ortamlardan ve benzeri bir anda vücut dengesini bozan ısı değişikliklerinden kaçınmak da gerek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerini parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve Orta Deniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yine mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği sıcaklıklar. Kuvvetli yağış uyarısı olan Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli yağış olacağını yine vurgulayalım. Sel baskınlarına dikkat ediniz. Bazı illerimizin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa, Çanakkale 33, İstanbul 31, Kırklareli 32, Afyonkarahisar 29, Denizli 36, İzmir ve Muğla 36, Adana, Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Ankara, Çankırı 30, Eskişehir 31, Konya yine 30, Bolu 27, Bartın 31, Kastamonu 27, Zonguldak 26, Amasya 28, Rize 25, Samsun 28, Trabzon'da 25, Erzurum 24, Kars 22, Malatya 32, Van 23, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Mardin 35, Şanlıurfa 38 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

27 Haziran günlerden cumartesi. Yavaş yavaş Haziran'a veda etmeye başlıyoruz. Daha dün gibi sanki 27 Mayıs'ta Kurban Bayramı'nın ilk günüydü, çarşamba. Hemen ikinci günde Perşembe günde dedim ki Haziran'ı karşılıyoruz, az kaldı. İşte şimdi de yavaş yavaş Temmuz'a doğru yol alıyoruz. Hayırlı günler olsun, sağlıklı ömür olsun efendim. Her şeyin hayırlısı olsun. Bugün programımızı Sevinç Demirkaya hazırladı. İstanbul Sesleri ulaştırıyor. Bir güzel cumartesi sabahında TRT Türkü'de sabah dedik. Meteorolojik görünümü aktarmadan hemen önce Onur Şan'ı dinledik. Gölbaşına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Bir Adıyaman Gölbaşı türküsüdür. Ragıp Binzat'tan derlenmişti efendim.

Özellikle Veli Bey mutlaka bizi Adıyaman'dan şu an dinliyor. Gölbaşı'ndaki bütün dostlarıma selam gönderiyorum buradan. Ardından da o güzelim Elazığ ağızlarından birini Ender Balkır seslendirdi. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olan toprağına taşına. Devam edeceğiz, ikinci saat dilimiz başladı. Bu bölümde sizlerle ortaklaşa yürüteceğiz programımızı efendim. Mektuplarınız çok güzel. Instagram, TRT Türkü sayfası, Facebook ve eski adı Twitter olan şimdi X dediğimiz o sayfa. Ben bu X adını çok sevmiyorum. Hani böyle şüphe uyandıran bir tarzı var ya matematikte kullanılan terim. Hep X ve Y'nin ne olduğu belli olmaz. Hayatın akışı içinde de. Şimdi devam edelim. Bu kez Dünya Tekin'i dinleyelim. Çok sevdiğimiz bir Elazığ türküsü daha. Nurettin Dadaloğlu repertuarımıza kazandırmıştı. Pınarın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Efendim benim de sınav türkülerimden biri, albümden bir türkü istiyorsanız hadi dünyanın sesinden dinleyelim.

Saatimiz 8.14, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz ve bugün yine Türküler heybemizde sizlerle Cumartesi günde de yarenlik ediyoruz. Elbette çalışanlara da kolaylık diliyoruz. Özellikle yolda olanlar lütfen trafik akışına dikkat ediniz. Aman ha, hatalı sollamalardan kaçınınız. Özellikle sürat olmasın. Çünkü bir dakika geç varın ama sevdikleriniz sizi bekliyor, unutmayın. Bir diğer uyarımız değerli dinleyicilerimiz, yaz mevsiminin sıcaklık yoğunluğunun artması nedeniyle ormanlarımız için tehlike arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Ormanlarımız milli servet, özellikle piknik yapılan alanlarda lütfen ateş bırakıp oradan ayrılmayınız. Herkes bir mesuliyet duygusuyla davranırsa bu cennet vatanda sağlıkla, huzurla yaşamak nasip olur inşallah. Bedri Aysel'i dinledik. Hamaili boynundayım. Bu dağın ensesine bayılım yağ sesini dedi. Bir Diyarbakır türküsü Celal Güzelses imzası taşıyor. Devam edeceğiz türkülerimiz. Bu dakikalarda sizler programımızın ortağısınız ve çok güzel iletileriniz geldi. Hemen yine mutat bir ricam olacak sizlerden. Genellikle güzel sözcükler yazıyorsunuz. Kısa okuyunca onları inciniyorsunuz. Bazen de sonrasında çok inceliyorum. Bendeniz de çok dikkat ederim sevgili Pınar da aynı şekilde. Aman neden ismimiz söylenmedi diye siteminiz oluyor minicik. Üzülüyoruz biz tabii, sizi üzmek istemeyiz. Fakat şunu söylemek isterim. Bir akış var. O internet sayfasında nasıl akıyorsa her birinizi dillendirmeye çalışıyoruz. Özellikle yeni katılanlara da birer hoş geldin, merhaba, selamun aleyküm demek şart. Ve Ahmet Kılıç yazıyorlar bize. Gileboru vatanı gemerekten selam göndererek Neşet Ertaş'tan bir türkü istemişler. Kırşehir'deki oğlum Sezer, gelinim Ebru, Kayseri'deki kızım Müyesser, damadım Abdurrahman, dünya tatlısı torunlarım Ahmet, Yusuf, Zeynep, Yavuz, Selim, Feyza, yeni üyemiz Işıl. Allah sağlıklı ömür versin ve özellikle de 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan'a istesek olur mu demiş. Hay hay efendim, selam olsun. Ben size teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Halil Zeybek, günaydınlar Sabahat Hanım'ı Kütahya'dan selamlar diyerek Zeybek

ailesinden bize selam göndermiş ve hem ailesi hem de öğretmen arkadaşları, öğrenciler için bizi de unutmamış türkü istiyor. Hay hay. Mehmet Turan hayırlı sabahlar diliyor Sultan Beyli. Dinlemedeyiz. Sultan Beyli dinlemede. Sıradaki eser yayın ekibine ve tüm dinleyicilere armağan olsun diyorlar. Turan Akman Erkılıç değerli hocamız yine yalnız bırakmamışlar. Teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte hepimize selam gönderiyor Ankara'dan. Yarın inşallah Eskişehir'de yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğüm Ankara'dan ayrılacağım. Şifanız bol olsun, dualarımız sizinledir. Tedavi süresince arayan, soran, desteğini esirgemeyen tüm eş dost akrabalara selamınızı biz de buradan ulaştıralım. Dilerim ki sağlıklı olursunuz. Şimdilik diyor anlamasalar da küçümencik bebişler var. Onlarla birlikte öğrencilerimize, öğretmenlerimize, herkese türkü armağan ediyorum diyor. Bugün o listeye Ender Ay'ı da eklemiş. Teşekkür ederiz hocam. İsmail Yalabık Berlin'den selamlıyor bizi. Ve diyor ki ebedi akalın. Günaydın Sabahat Hanım. Aydın Söke.

Saygı bizden, aleykümselam. Güzel bir hafta sonu olsun. Şimdi iki türküyü ard arda İhsan Bulut ulaştırsın. Ben türküleri söylemeyeceğim çünkü dilek tutun cumartesi ya. Hadi türkülerimiz.

8.23 programımızı yaralamak üzereyiz. Haziran gününde sabah sabah sizlere türkülerimiz eşliğinde sesleniyoruz. Efendim çok güzel bir türkü. Güneydoğu Anadolu bölgesinde baştan sona bütün illerde okunur. Ancak Diyarbakır menşelidir. Diyarbakır içinde bir gül derdim deste deste. İstedim de vermediler derdinden olmuşum heste. Bir türkü. Efendim oradaki bizim bir dönem yaşayan çok değerli yurttaşlarımız bir türkü demeti hazırlarlar. Her yapıdan türküler söyleyen güzel insanlar vardır. İbrahim Tatlıses'in sesinden dinledik. Ondan önce de Arzu Akmeş'e dedik ki Hüsamettin Subaşı ustamızın repertuarımıza kazandırdığı Van Erciş türküsüyle Karayer Karayer de bülbül ötmez her yerde dedi. Ah lelele nesine kurbanam yar sesine. Ve Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan herkese selam gönderiyor. Bize ulaştı iletisi diyor ki trafik kurallarına uyalım. Çok teşekkür ederim. Beyza Nur'la Bülent Can Bilelcan'a türkü armağanımız var tabii ki. Hakkı Yaşar Akyalçın Konya Akşehir'den bizi selamlıyor. Herkese hayırlı sabahlar diliyor. Diyor ki çekemedim Akça kızın göçünü. Ah göçünü. Ali abim söylerdi. Çok haklısınız. Ali Gürlüğe rahmet diliyorum ve selam gönderiyorum sizlere, çocuklarınıza, eşinize türkü armağanım var. Hacı Tosun Refai'den yazıyorlar. Halil Ergin günaydın can dostlarım Karabük Safranbolu'dan herkese selam diyor ve aleyküm selam. Yaşar Köksal muhteşem o kiraz ağacını gördüm. Bereketi olsun efendim. O sobanızdaki görsel çay demliği. Hepsi birbirinden güzel. Güzel vatanımın güzel insanları. Ankara Çubuğa selam olsun. Halil Kasap bize günaydın diyor. Gününüz aydın, ocağınız şen olsun diyerek de duasını ulaştırmış. Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden selam gönderiyor. Türküyü de köyümüzün gerçekten gecesini gündüzüne katan, civar köylerde örnek köy yapan muhtarımız Bahattin Demirtaş ve azalarına bereketli bir türkü gönderir misiniz demiş. Türkülerimiz ana sütü gibi ak. Tabii ki bereketlidir. Ceyran Şimşek Ayar Yeşilbursa'dan selam gönderiyor. Vehbi Aksungur da rüzgarlı bir Ermenek Cuma suyu yaylasından herkese selam gönderiyor ve kazancınız bereketli olsun derken Cabir Şahin de Kayseri'nin sesi diyor ki türkü dostlarıma bir türkü armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız, türküler hayattır, gelecektir. Bu sözün üstüne söz olmaz, türkü olur. Bu kez çift beyaz güvercin olsam yarın dalına konsam diyecek Nuray Aliler. Türkümü sizler için.

Ayağında dal şal var, el kaldır Hakk'a yalvar. Hüdam bele yaratmış, benim elimde ne var? Muhteşem bir Kerkük türküsü. Türkmen Doğu, Reşit Rıza Küle'den derlemiş. Tuncay Kemertaş'ta seslendirdi. Ondan önceki türkü de efendim Nuray Aliler okudu ya, Seyfettin Sığmaz'dan derlenen bir Erzurum türküsüydü. Devam ediyoruz ve bakalım Facebook sayfamızdan neler yazdınız bizler için. Bu cumartesi sabahında kahvaltınıza eşlik ettiğimizi söylüyorsunuz. Bereketli olsun, şifa olsun efendim. Aile bütünlüğünüz daim olsun. Ali Yavuz, Yalova'dan selam gönderiyorlar. Türküyü Konya Bozkır Bademli köyündeki ablama, enişteme, amcaoğlum İsmail ve bütün arkadaşlarıma Konya Bozkırları armağan ediyorum diyor. Mehmet Çakmaktaş da Sakarya'da diyalizden selam gönderiyor. Aleyküm selam. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Şu anda radyo başında bizi dinleyen dostlara ve Erzincanlılara armağan olsun diyor. Müjgan Hanım, Erzincanlılara, Eğinlere sizi de bendenizden selam. Osman İnan Konya'dan yazdılar. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan yazan da Osman İnan değerli dinleyicimiz. İki isim arasında hemen bir dilek tuttum. Rasim Salçı, gününüz aydın, gönlünüz şen olsun diyor. Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden tüm dostlara selam göndermiş. Ekibimizi de asla unutmuyorum diyor. Ve diyor ki Niyazi Akpınar, bir cumartesi günü hayırlı sabahlar. Darende Gazi Köy'den yazıyorum. Doğup büyüdüğüm yerdeyim. Anılarımı tazeliyorum. Dünya evine girecek yeğenim Caner'e bir ömür mutluluklar diliyorum. TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan olsun ve İstanbul Kanarya Kasımpaşalı arkadaşlara da selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim düğününüz kutlu olsun. Eviniz, ocağınız mutlu olsun. Geliniz bereketiyle, uğruyla gelsin. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam gönderirken bendeniz için, ekibimiz için çok güzel sözler etmiş. Teşekkür ederim. Ayrıca Ulaş Kurtuluşunu dinlediği için de teşekkür ediyor. Ben de sevgili yapımcım Sevinç Demirkaya'ya teşekkür ediyorum sizi mutlu ettiği için. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten yazdılar. Gülder Yivişimamoğlu günaydın sevgiler diyor Denizli'den. İlham Yüver Kocaeli Darıcı'dan seslenmiş. Güzel bir hafta sonu dileği var. Saygı bizden efendim. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yazıyor. Sevgi selam demiş. Çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam göndererek Vedat Karaaslan'la Kapadokya'daki bütün dostlarına, eşi Emine Hanım'a Türkiye istiyor. Gürol Seçilkara Muğla Yatağı'ndan yazmış. Selim Onay Bıçak Diyarı Denizli diye tanımlar. Osman Köster Mekozluk Mahallesi'nden, Mehmet Çay Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Muğla'dan selam gönderiyor. Kemal Gökçe sizi unutmuyorum. Kütahya Tavşanlı ve siz erken saatte yazıyorsunuz biliyorum. Hiç üzülmeyin, bakın okudum adınızı. Hadi türkü dinleyelim.

Saatimiz 8.43, ikinci saat dilimizi tamamlıyoruz 27 Haziran TRT Türkü'de sabah yayında. Efendim, programımızın başında söz etmiştik. Dün Kadir İnanır, Türk sinemasının büyük aktörlerinden biri, Rabbime yolcu oldu. Rahmet olsun.

Efendim geride kalanlara sabır diliyoruz. Onun kaynak kişi olduğu bir türküyü sevgili Ümit Tokcan abim derlemişti. Uzun yıllarda seslendirdi ve çok da sevdiğiniz bir türkü olduğunu biliyorum. Biz de bugün hem Kadir İnanır'a bir rahmet diledik hem de Ümit Tokcan abimizin güzel sesini sizlere dinletmiş olduk. Ve ondan önce de Nazlı Öksüz bir Azerbaycan tınısı seslendirdi, ulaştı sizlere. Derdimi kimselere dözebilmirem dedi. Dinleyicilerimiz yazıyorlar. Sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den günaydın günaydın derken kuş cıvıltısını anımsatıyor bana. Ben Deniz'le birlikte bütün ekibimize selam sevgi gönderiyor bir mukabil. Diyor ki 7 ile 8 arasındaki bölümde en sevdiğim türkülerden birini yayınladığınız için çok teşekkür ederim. Kapının önünde önlük dikiyi sevgili Sevinç Demirkaya dedi ki dinleyicilerimiz bunu çok istiyorlar. Bugün mutlaka onu yayınlayalım sevgili Gülcan Kaya. Evet bizim ses tınımız benzer. Ben değildim Gülcan Kaya seslendirdi. O kadar diyor hızlı bir şekilde çalışıyorum ki sıcak baş basmadan işler bitsin diye sadece Türkiye'ye odaklandım. Gerçekten bugün yine program çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ebi de İbrahim Tatlıses dinledik. Daha ne olsun, sıhhat afiyet olsun efendim. Ve değerli dinleyicimiz Okan Ulay diyorlar ki TRT'nin değerli çalışanları Tokat Zile'den sevgiler. Dün karne alan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Biz de bir kez daha vurgulayalım. Gerçekten tatil artık dün itibariyle başladı. Sınav maratonuydu. Her bir öğrencimize geçmiş olsun. Allah zihin berraklığı versin. Öğretmenlerimizin de emeği için onlara teşekkür ederiz. Birer mum gibi erirken aydınlatıyorlar ama onlar kalbimizde asla erimeden duruyorlar. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diliyor. İlyas Aydın diyor ki sevdiklerini sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyunuz. Ünal Şahap Uşak Esmeden yazıyor. Mehmet Turan hayırlı sabahlar diliyor. Sultanbeyli sizi dinlemede diyor. Çok teşekkür ederim Sultanbeyli'ye. Seydi Adas Adana'dan selam gönderiyoruz. Zübeyde Hanım'la oğlu Mesut ve gelini Şeyda, kızı Ceren torunları yani Nisan için türkü istiyor. Mithat Çatlakkaya Allah gücüne kuvvet versin diyor. Hayırlı sabahlar. İnşallah Aladağ Ener köyünden sizleri dinleyen herkese selamlar. Bu dualarınız bizi bendeniz öyle mutlu ediyor ki gerçekten güç kaçıyorsunuz. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam yazdılar Dinar bize. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den herkese hayırlı sabahlar diliyor ve torunları Milen Karan'la oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istemiş. Mehmet Kalaycıoğlu her zaman çok güzel sözleriniz vardır. Kalbi teşekkürlerimi sunarım. Bilecik 11 Pazar yerinden yine bizi selamlamış. Aleyküm selam. Ve Ebedi Akalın günaydınlar Sabahat Hanım. Aydın Söke'den kucak dolusu sevgiler diyor bir mukabil. Halil Zeybek Sabahat Hanım Kütahya'dan selamlar. Başta Zeybek ailesi olmak üzere öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim ve sizin ekibinize türkü gönderiyorum diyor. Çok teşekkür ederim. O halde sizi dinleyelim, birer türkü daha dinletelim. Şimdi aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyım diyecek Nesin Ayçınar. Hamit Dönmez'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Iğdır türküsüyle Kars'a, Iğdır'a, Ardahan'a selam olsun.

yavaş yavaş 3. saat dilimize yaklaşırken Birol Topaloğlu'nu dinledik. Kısaca Narino diye anılır. Hey hey Narino, şu dağı yaşabilsem dedi, bir Artvin selamı olsun. Bu halde bol bol Artvin türküsü dinlettik. Hemen Karadeniz'e uğramışken şöyle Giresun Göreli'ye bir gidelim. Ömer Akpınar'ı rahmetle yad edelim. Ve Nursaç Doğanış'ın sesinden Çavuşlu diye diye düştüm, yollara düştüm. Ander kalsın sevdası, ben ne hallara düştüm. Hadi bir türkü daha, cumartesi sabahı şenliğiniz olsun.

Efendim TRT Türkü'de sabah 27 Haziran 2026 Cumartesi günü yayında sizlerin programı, sizlerin radyosu TRT Türkü'de. Yeni uyananlara tekrar hayırlı bir gün diliyoruz. Gününüz aydın, ocağınız şen olsun. Ve Neşet Baba dinlemek istiyoruz diye program başından beri yazdınız ya. En güzel türkülerinden birini seslendirdi. Eda Tüfekçi hocamız repertuara kazandırmıştı notasını yazarak. Ve Neşet Baba dedi ki, seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli. Ruhu şad olsun onu dinlemek isteyenlerin de göz aydın. Devam ediyoruz. Üçüncü saat dilimizden dakikaları aldık. Karadeniz'i gezdik. Kırşehir'e gittik. Ve Zeki Günde Burdur Esenevler'den herkese selamlar, sevgiler diyerek siz güzide ekibe, aileme, türkü sever dostlarıma türkü armağan ediyorum. Her zaman TRT Türkü dedi. Var olunuz efendim. Hüseyin Aygün Mersin Bozyazı'dan, muz bahçelerinden gününüz aydın olsun dedi. Sizin de bereketli olsun ürünleriniz. Sıradaki türküyü tüm türkü severlerle ailesine armağan etmek istiyor. Nur Genç Yalova Çiftlikköy'den yazdı bize. Sevgili şairimiz bütün ekibimize başarılar ve kolaylıklar dilemiş. O güzel güller gibi kalbin sevgili Nur. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten yazıyor. Günaydın, gününüz güzel olsun. Ve Turan Hocam o kadar nazik ki her şey için teşekkür ederim, gönülden başarılar diyerek ayrı bir ileti göndermiş, var olun. İhsan Özdoğan, selamlar Sabahat Hocam, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilerim, gününüz aydın, ocağınız şen olsun. Çok teşekkür ederim. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar bizi dinliyorlar. Onlarla birlikte Gülşehir, Nevşehirleri, tabii ki türkü armağanımız var. İsmet Paşa Mahallesi Muhtarımız İdris Şen yazdılar. Bütün Giresun Bulancağı sevgiler gönderdi. Zeki Özceylan Alanya'dan bizi hiç unutmaz ve arkadaşlarıyla eşleri için türkü istiyor bizden. Hamza Kurt İstanbul Pendik'ten bizi selamlarken Karacabey'deki enişte

Çiftiz Ali Bayram Muzaffer Kaygusuz, İstanbul'dan dinleyen Sadi Gen Gönüllü Garip Karakaş ve Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğeni İsmail Akkurt için türkü istiyor. İlham Uyar Kocaeli Darıcan'ın sesi Sakarya Deliz'den yazmıştı Mehmet Çakmaktaş, size şifa diliyorum. Niyazi Akpınar da yine yazdılar, diyor ki gelin olacak bugün yeğenimiz, ona da mutluluklar diliyoruz efendim. Bilmiyorum bugün Ayhan Çat bizi nereden dinliyorlar ama bütün türkülerimiz bütün sürücülere ve emniyet güçlerimizle askerimize armağanımız olsun. Çok teşekkür ederim. Konya Bozkırları Ali Yavuz'un selamı var. Rasim Salçık Orhaneli'den yazıyor bize. Ve Sezgin Taşdemir Muğla Dalaman'dan ulaştı. Günaydın Gürdenim İmamoğlu. Çok zarifsiniz. Yılmaz Karaç Kütahya Gediz'den yazdı. Bayram Gökçen Fethiye'den 50 yıllık yol arkadaşım Arife Hanım'a türkü armağan etmek istiyorum dedi. Adıyaman türküsü seslendirmişti sanatçımız Veli Özdemir. Size ve Adıyaman'a Gölbaşı'na selamlar. Niksar umarım mutludur Selami Kabakçı. Bekir Gültekin Kayseri'den demiştiniz ya, Neşet Ertaş türküsü. Zonguldak Çatalazı'ndaki Remzi Demirci ile Emin Palabaş'a armağanımız oldu. Haşim Varol günaydın dedi Sakarya'dan. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den. Hasan Gömeç Manisa Karali'den. Recep Kalkan Afyon İsçeysar'dan. Ali Aydoğdu Trabzon Yomro Üzül Mahallesi sakinlerine türkü isteyerek yazdı. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selam gönderdi. Elbette ki türküler sevdiklerinize armağan. Hiç uzatmadan sözü türkümüzü sunalım efendim. Bu kez yine çok güzel bir türkü var. Murat Aldemir okuyacak. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem. Gizli sırlarımı ellere demem diyecek. Dobi Ahmet'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Çankırı türküsüyle Çankırı gecidimiz başladı.

Huri Özer dedi ki, Niğde'den sevgili öğretmenimiz, o ansızın türkü söylemeye başlıyorsunuz ya, biz çok mutlu oluyoruz. O sesten bir türkü olabilir mi? Ben sizi kırar mıyım sevgili Huri öğretmenim? Umarım azımı çoğa sayarsınız ve mutlu olmuşsunuzdur. Kayseri'nin bu muhteşem türküsü Ahmet Gazi Ayhan'dan repertuarımıza geçmiştir. Ben de çok severim. Sesinden aklına gelen diye tanımlamıştınız. Ben de eşsiz ekibe selamlar dediğiniz için size çok teşekkür ederek bu türkü armağan ettim. Cevdet Bal hayırlı sabahlar diledi. Çaykara Eride köyünden sizleri zevkle dinliyorum. Türkü Hollanda'da yaşayan oğullarım Mehmet Yusuf, gelinim Şüheda, Trabzon'da yaşayan kızım Sevim, damadım Asım, torunlarım Hacer, Mustafa ve fedakar eşim Nezaket'le tüm

aile bütünlüğü bizim için çok önemli. Yakın zamanda inşallah Aile Bakanlığımızla birlikte bir muhteşem proje yapacağız. Orada sizler için güzel hazırlıklarımız var. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın dediler. Naim Bostan Muzdiyarı Anamur'dan seslenirken yine Emine Hanım'la Beyza Nur Bülent Can ve Bilal Can için türkü istediler. Murat Şükür Gebze'den selam gönderdi. Enver Çetin dedi ki Finike'den selamlıyorum Sabahat Hocam. Sıradaki türküyü eşim Şengül, komşularım Aynur Müzeyen Ayşe Hanım tüm sevdiklerimle birlikte istiyorum. Ekibiniz şahane. Ben de Sevinç Demirkaya ile İhsan Bulut'a ulaştırıyorum bu cümleleri. Tevfik Şentürk yağmurlu bir Akçaabat sabahından günaydın dedi. Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden Ramazan Kompir ve Tunca Erol'da Eskişehir'den selamlarken İbrahim Ay Akçakoca'dan Ahmet Özçelik hiç bizi yalnız bırakmayan dinleyicimiz. Efendim 2001-2004 yıllarından itibaren radyomuz 4 TRT Türkü yayınlanmaya başladığından beri o kadar sadık bir dinleyici ve muhteşem dizeleriniz bize ulaşır ki

Üstünü. Evet, Nuri sesi güzel söylerdi. Benim aklımda çocukluğumdan olduğu için size armağan ediyorum. Nide'ye selam olsun, tekrar geçmiş olsun diyelim. Murat işi sağlamada selam gönderelim. Hemen sevgili İhsan Bulut iki türkü ulaştırsın. Bakalım hangi türküler?

Cevahir Kızılveren bir Bilecik türküsü seslendirdi. Rıdvan Çor'dan Latifik hocamız derlemiş. Aşağıdan gelen hanım oynasın, keklik kebabını yiyen doymasın. Ondan önce de kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden diyerek seslendi Burhan Ketir. Emin Barın'dan yine Sarı Söz'ün hocamızın aldığı Zonguldak Devrek türküsüydü. Ve bu kez Dilek Türkan seslendirecek Hisarlı Ahmet'in bir türküsünü. Mustafa Hisarlı hocamız rahmet olsun Kütahya'dan tabii ki derleyip babasının türküsünü repertuarımıza kazandırmıştı. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere diyecek. Ondan sonra bir istek türkümüz var. Bekleyin bakalım hangi türkü?

Efendim, türkümüzü dinledik. Az önce Çınar Türkmen Nevşehir'den bize yazdılar. Dediler ki Gürbüz Sapmaz'dan bir türkü istiyorum. Biz de hemen isteğini yerine getirelim. Sevgili Çınar Türkmen'in hemen Gürbüz Sapmaz'ın türküsüyle birlikte Nevşehir'e selam gönderelim.

Halkalı şeker, şam fıstık, arpalar kara kılçık. Bir Eskişehir türküsüydü Ahmet Yamacı, satılmış kılıçtan derlemişti ve Tülin Berbergil de seslendirdi. Eskişehir'deki dostlarımıza selam olsun ve devam edelim TRT Türkü'de Sabahtı Türkü dinletmeye. İzmir Bergama'ya doğru yola çıkalım. Mehmet Ali Çevik'in yöre ekibinden derlediği türküyü de Gökçen, Selcan Gökçen Şahin okusun. Al basmadan donu var diyecek. Ardından

Dan da Bedia Karatürk'ün o ölümsüz sesi ulaşsın kulaklarınıza. Yeşilge yeşil kuşan diyerek İzmir Ödemiş'in türküsünü seslendirecek bu türküyü Nimet Oğuz Mediha Karan'dan derlemiş.

Bedia Kartürk'ü dinledik ve yavaş yavaş son dakikalardan zaman alıyoruz. Efendim çok güzel bir türküydü, Yeşil Giy Yeşil Kuşan. Biraz sonra yine güzel bir türkümüz var sırada. Ama Seher Hanım Manisa'dan bize yazdılar. Huzurlu bir hafta sonu diliyor. Ömür yoldaşım canım durmuş duyarı türkü armağan ediyorum dedi. Mevlüt Koç yazdı hayırlı sabahlar dileyerek. Adnan Tığgün'e Esbiye'den yazdılar, bize selamları var. Ayşe Kılıç hanımefendi Manisa'dan hayırlı yayınlar dileyerek Sabahat Hanım Neşet Ertaş türküsü istiyorum demiş. İşte umarım sevindiniz diyor ki, türküyü oğlum Arda'dan dedesi Durmuş Duyar'a armağan ediyoruz. Dedemizi çok seviyoruz, hayırlı ömürler. Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Kara Mustafa yazarak Deveboyun'daki yayladaki yay dostlarına türkü istediler yine. Çok teşekkür ederim. Osmaniye'den Fahri Bey yazdı. Emine Demir Atamer, umut ve sevgi dolu bir gün olsun dedi Trabzon'dan. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü yazdı. Zübeyde'ye geyirek İskenduran günaydın dedi. Yunus Can Ocak da Denizli'den selam ulaştırdı. Aksaray İnce Suyu Köyü'nden Cömert Uysal, Fethiye'den Bayram Gökçen, Ebediye Kale'nin günaydın Sabahat Hanım, Aydın Söke'den kucak dolusu selamlar derken, Gurbeteller'den İsmail Yalabık, Berlin'den Suna Koçak ve Gülnaz Malbaslı Delal, Sıdakı Tavukçu, Ayşe Duyar Kılıç, Ahmet Bakırezer, her birinize türkülerimiz armağan. Hemen türkü, Beyazıt Öztürk seslendirecek. Şeref Canku'dan Neriman Tüfekçi'nin derlediği Çanakkale türküsü. Sıra sıra sinirler, hasta olan iniler.

Beyaz diye bildiğimiz iyi. Ünlü komedyendir ama türküleri çok sever. Çok güzel bir Çanakkale türküsü seslendirdi Beyazıt Öztürk. Osman Büyükarslan günaydın dostlar dedi Mersin Toroslar'dan. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan herkese selam gönderdi. Ve sağlık çalışanlarıyla bütün TRT çalışanlarına Afyon'dan selam olsun derken türkü armağan etmek istedi. Ayhan Ozan yazdılar Zonguldak'tan selam sevgi saygı diye bir mukabil. Orhan Kasapoğlu Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan bize selam gönderdi. Gürcan Üsbal'da Mersin'den yine günaydın dedi. Çok teşekkür ederiz. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden yazdı. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan bize ulaştı. Sıradaki türküyü de Çumra halkı ile radyo dostlarına armağan ediyor. Hacı Bayram Çankaya Niğde'den hayırlı sabahlar dedi. Niğde'ye tekrar geçmiş olsun diyelim efendim. Sıddık Kırmakaşlı da dedi ki hayırlı sabahlar diliyorum. Tokat Sulu Saray sizi dinlemede. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından günaydın dedi. Sait Ağa Ankara'dan selam gönderdi. Aleyküm selam. Önder Tokat Kurdayı iyi yayınlar dileyerek Boğaz'ın incisi Sarıyer'den hepinizi selamlıyorum dedi ve Serpil Demirci hayırlı bir sabah diledi Kocaeli İzmit'ten. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Turgut Azman Bursa Keles'ten bizi dinlediklerini ve türküleri çok sevdiklerini söylediler. Çobanlara ve yayın ekibine türkü armağan ediyoruz dediler. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden sevgi saygı dedi bir mukabele türküleri de askerlerimize, polislerimize ve TRT türkü dinleyen herkese armağan ediyorum dedi. Ali Kurt Bahçeli Osman Osmaniye ilimizden bizi selamlamış. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü size armağanımdır. Erdal Şahin yazdılar. Hayırlı sabahlar. Tokat Erbağ'dan sıradaki türküyü Sakarya'daki arkadaşım Mehmet Çakmaktaş'a armağan ediyorum dedi. Abus Bakır Hatay'a Antakya'nın sesi. Hatay'a selamlar gönderiyorum. Yakın zamanda geleceğim efendim konser için. Gülşen Hanım'la Onur Bakır'ın Ebre Bakır'a armağanım var. İbrahim Kaboğlu Ayvalık sabahından bizi selamlarken Trabzon Çaykara'ya da o selam gönderdi. Ve Giresun Deresi Tamdere Yaprak Yaylası'ndan selamladı Sabahattin Konan. Necip Koçer de yine Niğde Bordan bize selamladı. Çok teşekkür ederim. Siz de Allah'a emanet olun. Emine Atamer umut ve sevgi dolu bir gün dileğiyle bütün Trabzon'dan selam gönderirken Nehir Sinem Deniz Sole ile bize türkü armağan etmek istedi. Mustafa Demir Kahramanmaraş Sulu Yayla'dan selamlıyor. Radyo başındaki herkese türkü armağan ediyor. Mustafa Telli Kayseri Bünyan'ın sesi. Musa Toros Antalya'nın Kazım Ülgü de Türkü Ailem Osmaniye Bakçı Emir'den size selam gönderiyorum dedi. Behiye Özgür de eşi Bülent Özgür'e türkü istedi ve bugünlük süremiz doldu. Sevinç Demirkaya, İhsan Bulut, ben Deniz Sabahat Aslan. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, esen kalın derken bir Ankara türküsü seslendireceğim. Mor Koyun Meler Gelir. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa Siverek yöresine ait Bu Pınar Eşme Pınar türküsünde geçen eşme sözcüğü. Bu pınar eşme pınar, yaramı deşme pınar, yar yanına gelende su ver konuşma pınar diyor türkümüz. Burada geçen eşme kelimesi kaynak pınar anlamındadır. Azıcık kazılmakla su çıkan kuyu olarak da tanımlanır. Türkümüzde sözü geçen pınarın kaynak suyu olduğu anlatılmaktadır. Şimdi Mehmet Özbey'in Sadun Çelik'ten derlediği bu türküyü Zehra Ganioğlu'ndan dinleyelim. Bu pınar eşme pınar.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.
2: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yapacağı tarihi konuşmada gündemdeki gelişmelere dair önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Buna göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgelerin kurulması ve buralarda kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetlerine devredilmesi öngörülüyor. Anlaşma sınır hattı boyunca askeri hareketliliğin kademeli olarak durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkes zeminini hedefliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı.

Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonundaysa 13 şüpheli yakalandı. Haberleri dinlediniz.

0: Yaşayanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: benim türküm.
1: Merhaba, Mesut Kılıç ben. Bir Kayseri türküsü olan Gesi Bağları'nı istiyorum.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: TRT Türkü dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum size.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: İyi günler, iyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Nebahat. Berk Sakkale'den dağlar seni delik delik dilerim, kal buralar elerim. TRT Türk ailesine hediye ediyorum. Eşime ve çocuklarıma, bütün sevdiklerime gelsin. Bu türkü rahmetli babamın türküsüydü. Hayırlı yayınlar. Bütün TRT Türk'ü tebrik ederim. TRT Türkiye çok teşekkür ederim. Her gün dinliyorum. Keyifle dinliyorum. Sabah bir açıyorum akşama kadar. İyi günler.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: İyi günler tüm türkü dostları ve yakınlarım için istiyorum. Eskişehir'den İbrahim Duru.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Merhaba, herkese selamlar.

Yorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Ben de şaştım bu işe, kahralar kahı düşe, yetişmek için benzile, gidiyorum gündüz.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Saygılar, sevgiler. TRT Türkiye ailesi. Biz İzmir Menderes'ten 7 perde amatör bir Türk halk müziği ve özgün müzik grubuyuz. Solistimiz Ali Özcan, bağlamada ben Hasan Ertuğrul, Çağlar Bozboğa, Çağlar Çiftçi, bas gitarda Ufuk kardeşim, timde Bülent, gitarda Rahmi kardeşim. Amatörce halk müziği, özgün müzik icra etmeye çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Saygılar, sevgiler.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Adana'dan Seyda Alas. Bütün TRT Türkü Sevdalılar için istiyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Denizli'den Eyüp Tatar, değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Gençlik yıllarında arkadaşım Ali Sankaya bu türküyü çok söylerdi. Şu anda Almanya'da olan Ali Sankaya'ya armağan olsun. Bana hatıraları anlatıyor. Saygı selam.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben Balıkesir'den Nisa'da kızım için türkü hediye ediyorum. Onu çalarsanız memnun olurum. Ben de sizi sürekli izleyenlerden biriyim. Yüce Dağ başına ya.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.

0: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Bu türküyü özlem çeken tüm sevenlerin özlemleri hediye ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

şafaklar atıyor sarhoşum oyun. Aydanan yalan oyun. Son kadehte ettin bana bir oyun. Ne yandasın sürmeli palazın, ne yanda aydanan ne yanda.

0: Sözlerinde kendinizi bulduğunuz ezgiyi türkü dostlarıyla paylaşın. İster duygularınızı aktarın, ister türkünüzü söyleyin. Gelecek programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her anında bekliyoruz.
1: Ben Rize'den Reşat Semiz.

0: Benim radyom zaten hiç kapanmıyor. Teşekkür ediyorum. Yayınınız hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir yayınınız var. Memnunuz. Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Merhaba, ismim Sezai Şahin. Ordu Vanalıyım. Ben de Ordu'nun derelerini söylemek istiyorum ve o türküyü de herkese armağan etmek istiyorum.

yoksa vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa sürmelim aman. Vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa sür.

paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belediye meclis üyesi Medine Pamuk oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Kars merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Konya merkezli 4 ilde yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda ise 6 şüpheli tutuklandı. Gökvatan yerli ve milli kanatlarla güçleniyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk tescilli eğitim uçağı Hürkuş Temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Hem pilot eğitimi hem de hafif taarruz görevleri üstlenecek. Yerli Gurur, Hürjet ve Kaan'a giden yolda ilk ve en kritik köprü olacak. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Öykülerle Gün Ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlerle buluştuğumuz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Bugün de sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturacağız. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programı usta ozanımız Neşet Ertaş'ın söz, saz ve sesinden dinleyeceğiniz sevilen bir türküyle başlıyoruz. Al alma boyanır mı? Sevsem yar uyanır mı? Sen orada ben burada, buna can dayanır mı?

Sırada Rüştü Eriç'ten Ahmet Demacı'nın derlediği bir Rumeli türküsü var. Dilek Karadağ söylüyor. Dolama dolamayı, getirin bağlamayı. Nereden öğrendin hanım sen oyun oynamayı?

Musa Eroğlu söz ve müziği halk ozanı Devran Baba'ya ait olan türküyle sizlerle. Ben seni severken sen ele baktın. Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leyla'm. Yanıkmıştım sana sen ayrı düştün. Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leyla'm.

Kıymetli türkü dostlarımız, İzmir'den sizleri mutlulukla selamladığımız programda şimdi de sözü ve bestesi Fikret Coşkun'a ait bir türkü var. Turgay Coşkun'un sesinden dinliyorsunuz. Duruşuna bakışına aşık oldum Aybalam. Kadan alam, kurban olam, kölen olam, hayran olam Aybalam.

Şeval Sam'ı seslendireceği Karadeniz Türküsü ile programımız devam ediyor. Ben seni sevduğumu da dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını, babanı mı eldirdim?

Sırada Arif Sağ'ın sesinden dinleyeceğiniz bir Erzurum türküsü var. Seherde bir bülbül öter yârim bağında, o kaş, o göz, o dil, o diş, gül açmış yanağında.

Şimdi sırada Neşet Ertaş'tan alınan ritmik bir türkü var. Şule Arık söylüyor. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı.

Abdurrahman Yağdıran'dan alınan türküyle sanatçımız Hasan Özel radyolarınıza konuk oluyor şimdi de. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın yârimin kollarında.

Solistimiz Gülcan Kaya, Muzaffer Sarı Söze'nin Bursa yöresinden derlediği hareketli bir türküyle sizlerle. Zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem, senin gibi cahile ben efendim diyemem.

programımızın sonuna yaklaşırken sırada İzzet Altınmeşe'den alınan Elazığ yöresinden bir ağıt var. Ali Rıza Gündoğdu yorumluyor. Şu Fırat'ın suyu akar serindir. Yârimi götürdü kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir. Söyletmeyin beni, yaram derindir.

Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam, dediler ki nazlı yârim pek hasta, başında okuyan hocası olsam. Çorum yöresinden derlenen türkümüzü solistimiz İclal Akkaplan seslendiriyor.

Orhan Akalmaz, Nejat Buhara'nın Samsun Yöre ekibinden derlediği bir ayrılık türküsüyle radyolarınızda. Çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Kıymetli türkü dostlarımız, türkülerle çıktığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle lütfen türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Dadaşlar diyarından sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim Eller programı başladı. Biz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken size türkülerimizi de size ulaştırma sözü veriyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programı Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç var. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine birbirinden güzel türküler seçtik. Bugün de bir saat boyunca gününüze eşlik etmeye çalışacağız. Ali Haydar Gül seslendiriyor programın ilk türküsünü, bir Erzurum türküsü. Giderken eyle beni. Hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu, aklımı başımdan aldı, gitti başka göle düştü. Seçkin Tutuş seslendiriyor Şanlıurfa türküsünü.

bilmeden kapını çaldım. Sevgili dinleyenlerimiz, Muzaffer Ertürk yorumuyla dinletelim size bu Diyarbakır türküsünü. Selahattin Erorhan'ın derlediği bir türkü Celal Güzelses'ten.

0: TRT Türkü.
1: Komşumuz Erzincan'a uğruyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Turan Engin'in derlediği türküyle Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.25'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Biz Bizim Eller programına devam ederken sizi Malatya yöresine götürüyoruz dinleyeceğiniz bu türküyle. Mustafa Kemal Şimşek söylüyor türkü. Yollar seni gide gide usandı.

Sevgili dinleyenlerimiz, türküler dinliyoruz. Yöremizin, ülkemizin güzel yerlerine gidiyoruz. Türkülerle birlikte Güneydoğu Anadolu'dayız bu kez de. Dut yedim tuttu beni, sevdan kuruttu beni, Nurhan Mengü.

Arşivden seçtiğimiz bir türkü var. Unutulmaz bir sesi dinleteceğiz size sevgili dinleyenlerimiz. Bir Malatya türküsünde Turan Engin yorumluyor türküyü. Kime kin ettin de giydin alır.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresinin türküsünü Zehra Ganioğlu seslendirdi. Dağları dağlasınlar dedi sanatçı. Şimdi de bir Kars türküsüyle devam edelim programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Tabii Ramazan Kartal'dan alınan, Ramazan Kartal'ın derlediği bir türkü olduğunu da belirtelim. Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Hagir mi, yagir mi kızlar?

Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bugün de sonuna geldik. Biz veda ediyoruz. Yarın yine türkülerimiz sizinle TRT Erzurum Radyosu'ndan buluşacak. Biz programı

Veda ederken, size veda ederken efendim, yarın için sizden söz alıyoruz. Programı Cihat Kalpar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Hareketli bir türküyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine de değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekipte Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, belediye meclis üyesi Medine Pamuk oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Kars merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Konya merkezli 4 ilde yapılan siber dolandırıcılık operasyonundaysa 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Avcılar'da bir adrese yapılan baskında 66 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayınlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili türkü dostları. Anadolu'nun her köşesinde yüzyılların biriktirdiği ezgiler yankılanır. Dağların rüzgarına karışan bir uzun hava, bağ bozumu sevincini anlatan hareketli bir oyun türküsü ya da kaybedilen sevgilinin ardından yakılan bir ahd.

biri bu toprakların ortak hafızasında yaşamaya devam eder. Programımızın açılışında mahalli icra topluluğumuzun yorumuyla seslendirilen Bülbülün Kanadı Sarı, Dağda Harman Olur mu adlı ezgilerimizle selamladık sizleri. Yapımcımız Murat Kahraman'ın hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte sizlere eşlik ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Yolunuz nerede olursa olsun, türkülerin sıcaklığı sizlere eşlik etsin. Evlerinize bereket, gönüllerinize huzur, yüreğinize umut diliyoruz. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Heyeti'ni takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Vuran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz. Bağlama Erdal Yaşar, Furkan Demir, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Kaval Neyzurna'da Serdar Özdemir, Bas Gitar Bilal Ekin, Efe Yoluk Klasik Gitar, Mey Duduk Önder Işık, Ritim Sazlar'da Halit Akkuş Bendirdev, Veysel İlgin Darbuka. Sıradaki türkümüz Malatya'nın Arguvan yöresinden derlenmiş, sözleri ve ezgisiyle sevdayı, umudu, gönül inceliğini dile getiren güzel bir Arguvan türküsü. Kaynak kişileri Kul Duran ve Turan Cabul olan eserin adı Gül Ki Güller Açsın Gül Yanağında. Bu güzel eseri programımızın ilk solo türküsü olarak Erhan Sıcaközül'ün güçlü yorumuyla sunuyoruz sizlere.

Türkü Diyarı programında Anadolu'nun farklı yörelerinden gönüllere yer etmiş ezgileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Önce Bitlis yöresinin hafızalara kazınan türküsü Bitlis'te Beş Minare'yi dinleyeceğiz. Kaynak kişisi Nazmi Zülfikar. Ardından Elazığ yöresinden Enver Demirbağ'dan alınan Oy Akşamlar Akşamlar adlı güzel türkümüzle yolculuğumuz sürecek. Her iki ezgimizi de TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu sizler için seslendirecek.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserimiz Torun Velih Yoluk'un kaynak kişisi olduğu Sevdalı Gönlüm Bağlandı Sana adlı duygu yüklü bir beste türkü. Sevdanın ve özlemin dile geldiği ezgimizi Mehmet Buran Güçlü Yolumu'yla seslendirecek.

Sevgili türkü dostları, Türkü Diyarı programımızda ortak kültürümüzün zengin ezgileriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Önce Diyarbakır yöresinden Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz adlı hareketli türkümüzü sizlerle buluşturacağız. Ardından gönül coğrafyamızın önemli kültür merkezlerinden Kerkük'ten Abdülvahit Küzecioğlu'nun repertuarımıza kazandırdığı Kalenin Dibinde Bir Daş Olaydım adlı duygu yüklü eserle bu güzel yolculuğa devam edeceğiz. Her iki eserde TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun eşsiz yorumuyla radyolarınızda.

saatlerimiz 14.45'i gösterirken TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda sevilen bir Urfa türküsüyle devam ediyoruz. Lütfü Eminoğlu'ndan alınan Kara Çadır'ın Kızı adlı türkümüzü Emre Sevim'in kendine has yorumuyla dinliyoruz.

Türkü Diyarı programında sona yaklaşırken iki Urfa türküsünü sizlerle buluşturacağız. Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den alınan Alaydın Elin Elime ve El Zanneder Ben Deliyem adlı eskileri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu sizler için seslendiriyor.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik efendim. Anadolu'nun dört bir yanından su yükselen ezgilerimizi dilden dile, gönülden gönüle taşıyan türkülerimizi sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümünde sizleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun değerli yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. Pala Remzi diyecekler efendim. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Murat Kahraman'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Ufuk Tanak Güneş'e, mahalli icra topluluğumuza, TRT Türkü'de radyolarının başında bizlerle bulaşan siz kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan, Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sizlere veda ederken, türkülerin birleştiren sesinin, dostluğun ve umudun her daim hayatınızda olmasını diliyoruz. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Karadeniz'den selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Bir saat boyunca birlikteyiz. Yöre yöre gezip birbirinden güzel türküler söyleyeceğiz. Yollarda olan dinleyicilerimiz var, yolculuk halinde olanlar var. Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Çalışan dostlar var, mesaide olanlar var. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Evlerinde şu anda bizi dinleyen, yaylasında dinleyen, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize tekrar tekrar selamlarımızı, sevgimizi, saygımızı armağan ediyoruz. Ve az sonra dinleyeceğimiz türküleri de tabii ki. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ayrıca yapımcı koltuğunda Seher Evren arkadaşımız var. Bugün Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Özlem Çelik'ten dinleyeceğimiz türküyle türkülerimizi dinlemeye başlıyoruz. Hey gidi Karadeniz diyor sanatçı.

Karadeniz'den programına hey gidi Karadeniz diyerek başladık. Özlem Çelik'in sesine yer verdik ilk olarak sevgili dinleyicilerimiz. Picoğlu Osman'dan derlenen bir türküyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Ümit Tokcan'ın sesinden dinliyoruz. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Eşref'in yarasını doktor bağlıyor.

Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor dağılıyor. Ümit Tokcan'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Talip Özkan'ın sesine yer vereceğiz şimdi de. 15.09 saatler sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyeceğimiz bu türkü Aşık Yaşar Reyhani'den derlenmiş. Kömür gözlüm ateşine düşeli, Didem yaş döker, dil imdad eyler. Diyarı gurbette sefil sergerdan, bana senden başka kim imdad eyler?

Karadeniz'den programında türküler dinlemeye devam ediyoruz. TRT Türküdesiniz sevgili dinleyiciler. Gülseren Tatlıpınar'ın sesine yer vereceğiz bu dakikalarda. Samsun Ladik Güvekse köyüne gidiyoruz sanatçının sesiyle. Bir mektup yazayım gül yüzlü yare.

Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm. Saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm. Hakan Ünal radyolarınızdaydı sevgili dinleyicilerimiz. Tokat Zile yöresinden bir türküyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Yaz bahar ayında geleyim derdim.

Aysun Gültekin'in sesinden dinledik türkümüzü sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Seyfettin Tomaki'nin sesine yer vereceğiz şimdi de. Yöremiz ise Ordu. Yine yeşerdi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları?

dolaşırım yollarda, divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Bir hayırsız yüzünden, bir hayırsız yüzünden.

Şimdi siz de dersiniz da felek etti bu işi. Şimdi siz de dersiniz da felek etti bu işi. Anlatacağım sizi, anlatacağım sizi. Başıma gelin.

Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Hasan Tunç bizlerle birlikteydi. Sanatçının sesinden dinlettik. 15.32 yaptık saatleri de. Karadeniz kıyılarında geziyoruz bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Biraz iç taraflara gideceğiz. Hediye Hüseyin'in sesiyle Gümüşhane yöresindeyiz. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer.

Rize Hemşin yöresinde bir türkü, yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Remzi Bekar'dan derlenen türküyü İbrahim Can söylüyor. Gel yükünü vurayım katırın dorusuna, katırım kurban olsun kızların sarısına.

Rahmetli sanatçı Mehmet Erenler'in arşivimizdeki sesinden dinledik. Yeşil ayna takındın mı beline dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Yozgat yöresindeydik. Yozgat'tan Sinop'a yol düşürüyoruz şimdi de. Gülay Özer'in sesinden dinliyoruz. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye. Ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye.

Gönül telinizi titretecek türkülerle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Rize Çayeli yöresi şimdiki durağımız oluyor Karadeniz'den programında. Hasan Sözeri'den dinliyoruz türkümüzü. Asker ettiler beni, kuram çıktı Yemen'e. Sol taraftan vuruldum, kanım aktı çimene.

de sesimiz, soluğumuz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Bir takaya bindik Trabzon kıyılarından. Denizde gezdik kimi zaman, kimi zaman karaya çıktık. Yöre yöre gezdik, birbirinden güzel türküler dinledik ve bugün de geldi çattı ayrılık vakti sevgili dinleyiciler. Ve o takanın son durağı Bartın yöresi oluyor Karadeniz'den programında bugün. Gülcan Kaya Aral'ın sesiyle programımızı noktalıyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı Ebru Kılıç. Ayrıca yapımcı koltuğunda Seher Evren arkadaşımız vardı bugün. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Gide gide kundurama kum doldu diyor Gülcan Kaya Aral. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine de değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenleme ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi. Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington, tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşya limitlerinin değiştiği iddialarını yalanladı. Bahse konu muafiyetler ve limitlerde yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ifadesine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji bu kapsamda aralarında İzmir ve Çanakkale'nin de bulunduğu 4 ilde kuvvetli rüzgar, aralarında Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 5 il içinse kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan birbirinden güzel türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in renkleri başlıyor. Programı bugün Volkan Karaman hazırladı. Özcan Öztoklu teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Saat 17'ye kadar sürdüreceğiz programımızı her zaman olduğu gibi TRT Antalya Radyosu stüdyolarından. Şimdi ilk türkümüz Tekirdağ yöresinden bir potpori, Züleyha seslendirecek.

Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim ananı ben getirdim imana. Siyah haldan dinleyeceğiz.

Sırada bir Karacaoğlan sözleri var sayın dinleyiciler. Ve Musa Eroğlu bestelemiş sözleri ve seslendirecek. Bugün tabii yapımcımız Volkan Karaman birkaç tane Karacaoğlan eseri var. Karacaoğlan'ın sözlerine yer vermiş. Bu ilki: pencereden bakan Dilber, ağlayanı güldürürsün. Kaşların yağ, kirpiğin ok, bulduğunu öldürürsün.

Ala gözlerini sevdiğim Dilber. Bu sözler de Karacaoğlan'a aitti. Sayın dinleyiciler, Güler Duman'dan dinledik bu sözleri. Sırada şimdi arka arkaya iki tane Davut Sulari sözleri olacak. Şiirler ona ait. Önce Ertuğrul Doğan'ı dinleyeceğiz. Gönül defterini açtım okudum. Yolunu bilirsen gir bak neler var. Fazileti Ali, kudreti Hak'tır. Kervancıysan eğer sür bak neler var. Sabahat Akkiraz'da, dediğim gibi az önce Davut Sulari'den alınan bir türküyü seslendirecek. Tercan elleri, tercan ellerinden gelen bir güzel. Açmış ağ göğsünü yar yar sallanır bir hoş. Kınalanmış parmakların ellerin, oturdu yanıma kız anam sallanır bir hoş.

Bir Karaca olan eseri daha var sırada sayın dinleyiciler. Madem Dilber meylin yoğdu bende diye başlıyor sözler. Elinde ikrar vermeyeydin, muhabbettir güzelliğin nişanı, uğrun uğrun bakıp gülmeyeydin diyor. Bu şiirde kendisine umut verip ardından yüzüstü bırakan bir güzele duyduğu sitemi ve aşk acısını anlatır halk ozanı Karaca olan. Bu şiiri Muzaffer Sarı Sözen, Mucip Arcıman ve Zekeriya Bozdağ'dan derleyerek repertuara kazandırmış durumda. Ankara yöresine ait bu güzel türküyü Tolga Sağ'ın sesinden dinleyelim.

Sırada Aşık Mahzuni Şerif'in sözleri var. Songül Karlı seslendirecek. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?

Nazlı Öksüz'den dinledik bu türküyü. Mor Koyun Meler Gelir. Şimdi sırada son türkümüz var ve sonrasında da veda edeceğiz size sayın dinleyiciler. Yıldız Çam seslendirecek. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Cavit Erden'in Hüseyin Say'dan derlediği Mersin türküsüyle başlıyoruz. Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Açıl.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir İstanbul türküsü dinleyeceğiz sizlerle birlikte. Muzaffer Sarı Sözen bu güzel türküyü derledi. Ayşengin Aslanca söylüyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Şimdi bir Adana türküsü dinleyeceğiz. Aziz Şenses'e ait türküyü Erol Köker söylüyor. Ben de gittim bir geyiğin avına.

0: Ben nasıl edim o?
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Celal Bakar huzurlarınızda olacak değerli dinleyenler. Bize güzel bir Hatay türküsü söyleyecek. Mavilim, yaktın beni.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Şimdi bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Aşık Nesimi'ye ait bu güzel türküyü Fatma Topçu yorumluyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Sevgili dinleyenler, programımız bir Samsun türküsüyle devam ediyor. Faik Okut kente ait olan bu türküyü Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyoruz. Sular durulur derler.

Sevgili dinleyenler, veda vakti geldi, çattı. Bugün Çukurova'dan programını Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir kilis türküsüyle veda ediyoruz. Güven Yapar huzurlarınızda değerli dinleyenler. Süt içtim, dilim yandı.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi.

olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ticaret Bakanlığı yolcu beraberinde getirilen eşya limitlerinin değiştiği iddialarını yalanladı. Bahse konu muafiyetler ve limitlerde yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ifadesine yer verildi. Haberleri sunduk.

Türkü Sözlüğü. Abdurrahman Kızılay. 1 Temmuz 1938 Kerkük'te dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Kerkük'te tamamlar. Müzik eğitimi için Ankara'ya gelir ve Ankara Devlet Konservatuarı kontrbas bölümünden mezun olur. 1974'te Türk vatandaşlığına kabul edilen Abdurrahman Kızılay, ses sanatçısı, ud virtüözü ve söz yazarıdır. Çocuk yaşlarda halk müziğine ilgi duyan Kızılay, başta Abdülvahit Kuzecioğlu,

Bahattin Nimet, Reşit Güler Rıza olmak üzere Kerköklü ünlü ustalardan ders alır. Türkiye'de Kerkük Koyrat ve türküleriyle özdeşleşen Kızılay, ilk türkülerini 1959'da Bağdat Radyosu'nun Türkmen programında okur. Abdurrahman Kızılay, Türkiye'de Altın Hızma Mülayim adlı türküsüyle tanınır. Kerkük türkülerini tanıtırken aynı zamanda Kerkük bölgesinin ve Kerkük'teki Türk varlığının yaşadığı sıkıntıların da Türkiye'de duyulmasını sağlar. Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim olan Kızılay'a uzun yıllar Kerkük ve Kızılay'ın da gönüllü olarak çalıştığı için Kızılay soyadı önerilir ve kendisi de bu soyadı kabul eder. Hayatı boyunca Avrupa'daki birçok ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konserler veren sanatçı, aynı zamanda Türkmeneli televizyonunda Dost Bağ'ın Bülbülleri adıyla bir program hazırlar. Abdurrahman Kızılay kaynak kişi olarak 10 tane kırık havayla 2 tane de uzun havayı Türk halk müziği repertuarına kazandırır. Abdurrahman Kızılay 12 Aralık 2010 tarihinde Ankara'dan aramızdan ayrılır. Arşivimizden Abdurrahman Kızılay'ın sesinden kendisine ait bir türküyle size veda ediyoruz. Altın Hızma Mülayim.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın, türkü sözlüğü sona erdi.

Güzel bir akşam diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Hafta sonu tatilinin ilk günü umuyorum şu saate dek çok güzel, keyifli, sağlıklı geçmiştir. Sizler için, bizler için sevgili dostlarımız, bu saatten sonrasında saatler 20'yi gösterene dek TRT Türkü kanalında sizleri Türkiye akşamına birbirinden güzel türküleri dinlemeye davet ediyoruz efendim. Kulağınız bizde olsun, ne işle meşgul olursanız olun. Yeter ki kalbiniz, gönlünüz, yüreğiniz bizimle olsun ve türkülerimize, güzel türkülerimize kulak verebilin. Efendim, İrem Çetinkol hazırladı bugünkü beraberliğimizi. Teknik yönetmenimiz Emin Kırık, mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şey gönlünüzce olsun diyelim ve Hüseyin Turan'dan ilk türkümüzü buluşturalım sizlerle. Bir İstanbul türküsü. Sendeki kaşlar bende de olaydı, kaşları senden, rastlığı benden, edalı küçük hanım, ayrılamam ben senden.

Kırşehir yöresine ait türkümüzü Nida Tüfekçi derlemiş, Cengiz Özkan söyleyecek. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz, yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz.

Şimdi de Yeşim Dağlı Şahin'in yorumlayacağı güzel bir türkümüz var sırada. Yine Nida Tüfekçi derlemiş. Nimet Balkan'dan alınmış bu türkü. Yine yeşillendi Nide Bağları. Bize mesken oldu gurbet elleri.

Türkümüz Bakır Yurtsever'den alınan Şanlıurfa yöresine ait bir türkü Gürkan Özpeker söyleyecek. Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine takıldı düştü gönlüm.

Kırklareli Pınarhisar yöresinden seçtiğimiz türküyü Seyran Orhan söyleyecek. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı?

18.46 saatimiz TRT Türkü kanalında Türkiye Akşamı devam ediyor Ankara Radyosu'ndan ve Trabzon Maçka yöresine uzanıyoruz. Zara söyleyecek. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda, kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Ve şimdi de Hasan Özel'e vereceğiz mikrofonumuzu. Nevşehir yöresinden türkümüzü seslendirecek. Selamını sorarım uçan turnadan. Sen gibi mis kokar seher yerleri. Ne zalim derdim iş yazar durmadan. Ürgüp'te mis kokar seher yerleri.

Türkümüz Salih Çağlar'dan alınmış, Zeynep Cihan söyleyecek. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede. Hüsnü Çavuş vurulmuş, döndü gelin nerede?

Türkümüz Diyarbakır yöresinden Muzaffer Sarıs Özen derlemiş, Celal Güzel Ses imzası taşıyor. Gürsoy Babaoğlu söyleyecek. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

19.29'u gösterirken saatlerimiz Mustafa Acar'ın seslendireceği türküyle TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam edecek. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Türkümüzü Nevin Akol derlemiş ve yine kendisinden alınmış bu türkü. Esra Er ikinci söyleyecek. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir.

Nursaç Doğan Işık'tan dinledik. Cane Cane. Şimdi de Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek. Bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Bizde adet böyledir, güzeli ağlatırlar.

Geldik bu akşamki beraberliğimizin sonuna ama yarın akşam saatler 18.05'i gösterdiğinde TRT Türkü'de Türkü Akşamı'ndan tekrar sizlere sesleneceğiz. Çok güzel bir türküyle, Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe'nin hayat vereceği güzel türkülerle sizlere veda edeceğiz. Birliklerimizi İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Emin Kırık, mikrofonda ben Arzu Meliye. Bundan sonraki akşamınızın, bundan sonraki saatlerinizin sağlık ve keyifle geçmesini diliyor ve bu güzel potpuri ile sizleri uğurluyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Özüm sözü.
1: İyi akşamlar. Ne olacaksa olsun artık derken bile ne olmasını istiyorsa ona dua edenler. İyi akşamlar. Artık karar vermemek için karar alanlar, bugünün işini yarına bırakanlar. İyi akşamlar. Elleri önce kapanıp sonra da avuçlarını göklere açanlar ve yüzüne gözüne amin diye bulaştıranlar. İyi akşamlar. Sahip olduğu halde o gücü kullanmayanlar, haklı olmak yerine mutlu olmaya çalışanlar, gördüğü merhameti kullanmayanlar ve ille de vefaya inananlar. An itibariyle TRT Türkü frekanslarında Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Erkan Oğur yorumuyla Seher Yeli Nazlı Yare ve Ahmet Şahin yorumuyla Seyreyle Güzel türküleriyle başladı yolculuğumuz. Kıymetli dinleyenler, ya hayır söyle ya da sus demiş büyüklerimiz. Söyleyeceğimiz söz karşımızdaki insanı kırar mı? Onun hayatının, ruh ve fikir dünyasının neresine dokunur? Aramızdaki muhabbeti, dostluğu, arkadaşlığı arttırır mı, azaltır mı? Söylemeye mi yoksa susmaya mı değer bir kıymeti olur, iyi tartmalı. Biliriz ki söz ağızdan çıkana kadar sahibinin esiridir. Oysa ağızdan çıktıktan sonra sahibi o sözün esiri olur. Ağzımızdan çıkacak olan bir yarayı durdurmaya mı yoksa daha çok kanatmaya mı yarayacak? Bir şeyin yeşermesine mi yoksa kurumasına mı neden olacak diye düşünmek çok daha

Sibel Pamuk yorumuyla Vakti Miydi ve Turgay Özdemir yorumuyla Esti Seher Yeli türküleri radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyenler, biz farkında olsak da olmasak da kainatta kusursuz bir düzen var ve biz insan olarak kusursuz düzenin en kıymetlisiyiz. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak da içimizde asla akıl sır erdiremeyeceğimiz bir düzen var. Vücudumuzda dolaşan milyarlarca hücre var ve örneğin onların çalışma sistemine ilişkin bir bilgimiz yok. Hatta dur bakayım şu hücrelerim ne alemde, yeterince çalışıyorlar mı bir bakayım demek aklımıza bile gelmez ki gelse bile bakamayız. Oysa bizi biyolojik anlamda biz yapan onlardır ama biz kendimizi çoğu zaman kibirle dünyanın merkezinde sanırız. En basiti, boynumuzdan beynimize giden binlerce damar var ki bunların en incesi tıkansa ya ölüyüzdür ya deli ve bu da bizim elimizde değil. İnsana yaraşan bu düzenin en kıymetlisi olarak yaratılmışken kendisinin neden kıymetli olduğunu bilip ona göre yaşamasıdır. Allah bir insana sadece bir insan olduğunu unutturmasın.

Sırasıyla Ahmet Günday'dan Köprüden Geçti Gelin isimli Türkiye ve rahmetli Kazan Cübelih yorumuyla da Bir Oda Yaptırdım isimli Türkiye'ye kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, maalesef dışımızı o kadar güzelleştirmeye odaklandık ki içimiz çürüdü. İşte bundandır ki ilişkilerimizin yürümüyor olması. Çünkü o yakınlığın bedeli olan uzaklıkları yaşıyoruz. O çıkmaza düşüyoruz. Keşke tanımasaydım dediğimiz çıkmaz. Oysa tanıyan sever ama tanımaya değer çıktığında. Birbirimizin dışına aldanıp sonra gerçek olan içiyle karşılaşıyoruz ve işte hayal kırıklığı. Oysa insan güzel bir varlık olarak başladı hayatına. Sonra zamanla güzellik anlayışımız değişti. Giydiklerimiz oldu güzellik. Gezdiklerimiz, yediklerimiz. Kendimizi bunlardan ibaret sanan insanlar haline getirdik. Öyle gösterdik ve öyle baktık. İyi olmasını istedik karşımızdakinin. Bizim öyle bir yükümlülüğümüz yokmuş gibi. Özveri istedik, bizim göstermemiz gerekmiyormuş gibi. Fedakarlığı hep karşı taraftan bekledik. Bizim böyle bir misyonumuz yokmuş gibi. Sonuç mu? Sonuç, şu an şikayet ettiğimiz her ne varsa hepsi. Sorumlusu kim? Emin olun, hepimiz.

Emine Akbeş'e yorumuyla bir fırtına tuttu bizi ve Cengiz Özkan yorumuyla bir ulu ağaçtan bir yaprak düştü türküleriyle birlikteydik. Kıymetli dinleyenler, çoğu zaman değil kendinizi iyi hissetmemek, kendinizi hissetmediğiniz dahi olmuyor mu? Hiç yokmuşsunuz gibi bir boşluk, bir anlamsızlık. Hedeflerimiz var ama sanki o hedeflere varsak da bir haz duygusuna, tatmin duygusuna ulaşamayacağız. Ne olacak ki? Ne olabilir ki sorusu. Ne olduğunu bilmesek bile bir şeylerin yanlış gittiğini hissetmek kıymetli bir şeydir. Bundan daha kötüsü her şey yolundaymış gibi bir hisle yaşıyor olmaktır ki bu da akan su üzerinde bir kuru dal misali sürüklenmektir. Kendimizi bulmak niyetiyle aşındırmaya çalıştığımız yolların sonucunda sadece yorgun ayaklar düştü payımıza. Oysa insan kendisinin yanı başındadır. Dünya bizi bizden uzağa düşürdü, sonra da kaybetti. Önce kendimizi aramamız gerektiğinin farkına vardık. Sonra da baktık ki kendimizi bıraktığımız yerde yokuz. Yürümeye mecalimiz, geri dönmeye gereğimiz kalmadı. İnsan kendine uzak, kendine yabancı, kendine kayıp bir şey yapmalı. Mesela yüklerinden kurtulmalı. İnsan önce kendini atmalı sırtından. Kendi zannettiği her ne varsa.

Merhum Aşık Mahzuni Şerif'ten Ararlar Beni ve Sabahattin Kiraz'dan Yalnızım Bu Ellerde türküleri misafirimiz oldu. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler. Önümüzdeki hafta Cumartesi akşamı yeniden TRT Türkü'de Özün Sözü programında görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem aşk olan. Hoşçakalın.

Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili türküsü sever dostlarımız. Canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere birbirinden güzel türküler hazırladık yine. Ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim ve bugün bana bir saatlik bu canlı yayında eşlik edecek ses sanatçısı arkadaşlarımı, daha doğrusu teknik ekipteki arkadaşlarımı da hemen tanıtmak istiyorum ve diğer türkülerimize geçmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefi Kaval'da Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, Meyde Emre Sinanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bana bu akşam yardımcı olacaklar. Sevgili türküsever dostlarımız, bu hafta Türk halk müziğimize büyük emekler vermiş, türküler derlemiş, notaya almış, araştırmalar yapmış, TRT çatısı altında saz sanatçılığının yanı sıra müdürlükler yapmış, Yurttan Sesler şefi olarak görev almış, çeşitli programları yönetmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciler yetiştirmiş, Haliç Üniversitesi'nde öğrenciler yetiştirmiş. Hepimizin hocası, yürüyen konservatuvar dediğimiz ve satırlara sığdıramayacağım büyük üstadımız Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik. Ve bizler burada bulunan ve emekli olmuş dahi bir sürü arkadaşımız, hocamızın emekleriyle bizler bir yere geldik. Bu disiplinimizi, bu saygımızı ve bu kültüre emek vermeyi hocalarımızdan öğrendik. Tabii ki sevgili hocamız bize büyük bir önderdi. Ondan disiplini öğrendik. Türk halk müziğine saygı duymayı öğrendik en başında. Çok okunaklı ve çok güzel notalar yazardı sevgili hocamız. Ve bizler de onu şu anda o türkülerin hepsini sizlere sunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. İlk eserimiz Hacı Taşan'dan, Keskin'den almış olduğu, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir halay havası aslında. Halay havası ama ağır halay bu. Bir ağıt aslında ve o yörede bu ağıtlar ağır halaylarla takdim ediliyor ve ben o yöreye bizzat gitmiş ve bunları orada hem okumuş hem de dinlemiş insanlardan, yani şanslı insanlardan bir tanesiyim. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden hocamızdan yine, yani bu akşam komple sevgili dinleyicilerimiz hocamızın eserlerini hem derlediği hem de notaya aldığı eserleri sizlere sunmaya çalışacağız. İkinci türkü yine çok güzel. Kütahya'dan, Hisarlı Ahmet'ten hem derlediği hem de notaya aldığı eserlerden bir tanesi. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz.

Teşekkür ederim, sağ olasınız. Bu arada tabii ki Hisarlı Ahmet de çok muhteşem eserler bırakmış Kütahya'dan. Sevgili oğlu Mustafa Hisarlı'yı da çok yakın bir zamanda kaybettik. Üçüne de buradan bu muhteşem eser için çok teşekkür ediyoruz. Bambaşka halk müziğini alıp götüren tam senfonik eserler yazmışlar, derlemişler ve notaya almışlar. Biz isterseniz sevgili hocamdan tabii ki bahsedeceğiz. Onun öğrencisi olmak çok büyük bir gurur sevgili dinleyicilerimiz. Biz büyük üstadlarla çalışma şerefine nail olduk ama...

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de saygıda asla kusur etmedik ve bir disiplin içinde karşılıklı olarak çalıştık hocalarımızla ve o devri ne vermek isterlerse almak üzerine çalışarak o sohbetlerimizi bile bir ders olarak, bir ders niteliğinde gördük. O yüzden okuduğum her eserde hocam beni dinliyormuş gibi geliyor bana ve o aynı disiplinle şu anda okuyorum. Tabii ki duygusallığım da had safhada. O yüzden şimdi hemen bir esere geçelim istiyorum. Yine Kütahya'dan, Ahmet İnegöllü'den, yani Hisarlı Ahmet'ten alınan muhteşem eserlerden bir tanesini yine hocamız hem derlemiş hem de notaya almış. Çok güzel bir eser. Feracem'in Ucu Sırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sizin burayı görmenizi çok isterdim. Şu anda bütün saz sanatçısı arkadaşlarım o kadar içten, o kadar gönüllerini ortaya koyarak icrada bulunuyorlar ki ben burada tamamen duygusalla bağladım, amiyane tabirle. Tabii ki dünyanın en güzel şeyi türkü söylemek bence ve bunu bize bahşettiği için ve hocalarımız da bu yolları bize açtığı için

Türkülere emek veren herkese ayrı kıymet vermeyi biz öğrendik. Ben sanatta kendimden bir yıl önce bu işe başlamış insana dahi çok büyük emek, çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü o bir yıl insana neler veriyor. Ben şimdi aynı seste bir türkü daha okumak istiyorum. Sivas Kangal'dan, Müslüm Sümbül'den alınan, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel eserlerden bir tanesi. Gel gönül gidelim aşk ellerine diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel bir eseri daha okumuş olduk. Ben şimdi dinleyicilerimizden tahmin ediyorum. İşte o türkü yok mu, bu türkü yok mu diye düşünebilirsiniz. Çünkü hocanın yüzlerce, en az burada yani 100 tane program yapabiliriz rahatlıkla. Her derlediğini, her notaya aldığını yazabilmemiz için. O yüzden bir saatlik program içine sığdırabildiğimiz eserleri okuyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine Kütahya'dan çok güzel bir eser. Elif dedim, B dedim. Yine hocamız derlemiş ve notaya almış. Bizler de severek okuyacağız sizlere.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam duayen hocamız, sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'ya ait türkülerle sizlerle birlikteyiz ve canlı olarak bu türküleri sizlere okuyoruz ve severek okuyoruz, biliyorsunuz. Şimdi aklıma bunları okurken bir şey geldi. Biz hocamız çok disiplinli bir insandı. Çok resmi giyinen ve her çok beyefendi ve her ağzından çıkan her kelimeyi düşünerek konuşurdu, sakin sakin. Ve her dediğini biz dinlerdik. Çünkü mutlaka normal sohbetlerde de, masa başı sohbetlerimizde de mutlaka bilgiler verirdi, anılarını anlatırdı ama hepsinde bir ders vardı sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir gün konuşuyorduk, bana dedi ki Elvancığım dedi, sohbetlerin sonunda eğer bir proje üretmiyorsak, bir şeye hadi başlayalım, hadi bu yolda gidelim demiyorsak o muhabbet boş muhabbettir dedi. Hakikaten de çok doğru. Ben hocayla her sohbetten sonra bir baktım cebimde çalışmam için vermiş olduğu notalar var veya işte numaralar var. Bunları çalış mutlaka oku, sen disiplinli bir kızsın, bunları okuman gerekiyor dedi ve ben hocalarımın vermiş olduğu bana destekle bayağı bir repertuar yaptım. Allah razı olsun. Şimdi düşünüyorum, o repertuar beni hayat boyu götürebilir aslında. Ve o hepsini çalışmış olmaktan dolayı ve buna hocalarımın vesile olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Şimdi yine hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu çok güzel eserlerden bir tanesini okuyacağım ki mutlaka ve mutlaka dinleyenler bu türküyü düşünüyorlardır ne zaman okuyacak diye. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır diyeceğiz.

göstermeyin ve kızmayın. Çünkü bunları derleyen, bunları yazan insanlar bu dünyada bıraktıkları şeylerle uğurlanmak isterler tabii ki. Bu güzel sözlerle, bu güzel ezgilerle uğurlanmak isterler. Her şeyin yeri tabii ki farklı ama ben şimdi bir müzisyen

Genel olarak kalbimden o kadar bu türküleri okurken o sözleri de yaşayarak okuyorum ki. Şimdi düşünün ki bunları insanlar hem yakıyorlar. Yani yakıyorlar derken bu türküleri oluşturuyorlar. Ve bunları derliyorlar, notaya alıyorlar. Bizler de yapıyoruz şu anda tabii ki. Ama bunları yazarken insan başka bir boyuta geçiyor ve siz onu çocuğunuz gibi kabulleniyorsunuz. Ve buradaki sözler de bu dünyada bırakıp gittiğiniz şeyleri yanınıza alıp gitmenizi, manevi olarak alıp gitmenizi sağlıyor bence. O yüzden sanatçıların böyle uğurlanması bence çok güzel bir şey. Ve ben de hocamı buradan bu türkülerle yad etmenin gururunu yaşıyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ve bize bugün çok güzel, çok anlamlı bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum tabii ki TRT'ye de böyle bir imkanı bize sundu. Şimdi yine hocamızın derlediği ve notaya aldığı Hisarlı Ahmet'ten çok çok güzel bir eser. Havada turna sesi gelir, kanedi kırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Tabii türkü bana biraz dik çalındı. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, böyle zamanlarda şan eğitimi almış olmak insanı biraz da olsa kurtarıyor zannediyorum. Şimdi hemen Erzurum'a gidiyoruz ve hocamızın Adnan Aydemir'den aldığı, Suat Işıklı'nın da emeği olan çok güzel bir eser. Hocamız notaya almış. Ey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı diyeceğiz.

çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki hocamızı anlatmakla bitiremedik. Bitirmeye de zaten yetmiyor. Çünkü onun hayatı tezlere konu olmuş. Hem de hocamız birçok tez aşamasındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize çok yardımcı olmuş eğitmenlerimizden bir tanesi. Ve onun resmiyetinin, resmi duruşunun içinde, yani altında daha doğrusu, o kadar güzel yüreği olan, o kadar sevgi dolu bir insan vardı ki, o sadece kendine yakın bulduklarına açılabilen insanlardan bir tanesiydi ve sevgili eşine kavuştu. O da dünyalar tatlısı Nuray yengemiz. O da eşine o kadar yardımcı olan ve disiplinli bir insanın arkasında durmak çok zor bir şey bir eş için. Nuray yengemiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. O kadar güzel onu başardı ki ve bizlere de ablalık yaptı. Ve biz de onlar sayesinde, eğer hocamıza bir şey demek istiyorsak Nuray yengemizden izin alır söylerdik. O da hocamıza iletirdi. Ve biz güzel bir dönemden geçtik, her zaman söylüyorum. Ve inşallah hakkını helal etmiştir hepimize. Ve sevgili dinleyicilerimiz, zaman kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim istiyorum. Orta Anadolu'dan Ürgüplü Refik Başaran'dan hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel bir eser. Bunu da okumayı hocamız seviyordu. Ne zaman yan yana gelsek ve hadi bir şey çalalım, okuyalım dediğimiz zaman, hocamız hemen bağlamasıyla Tokat Yaylası'ndan Yaylayamadım, Divane Gönlümü Eyleyemedim çalardı. Şimdi o hemen arşivimizde zaten varken öne aldık ve sevgili hocam, Tokat Yaylası'nı Yaylayamadım.

özel bir akşamdı ve biz sizlere yakın zamanda kaybettiğimiz Yücel Paşmakçı hocamızın yüzlerce eserlerinden bir tanesi, yani bir saate sığdırabildiklerimizi okuduk. Ve bu akşam bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu duygusallığımız size de geçmiştir. Ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgili arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip programımızı bitirmek üzere ayrılıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Elvan Sevim, Tonmasterimiz Barış Baykal, Teknik Yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, Grup Şef-

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Programımızda ilk olarak Aydın Söke yöresinden derlenen Şah Hatayi'nin bir deyişini dinlediniz. Halil Kahraman kaynaklı deyişi İsmail Çakır çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Mahsuni Şerif'in bir deyişini dinleyelim. Vay nice ağlar içtim bal diye diye, nice karanlıktan geçtim yol diye diye. Sabahat Akkiraz seslendiriyor.

Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim? Aşk deryasının boylayım, ummana dalmaya geldim. Programım

Aşk ateşi yakar beni sevdiğim. Ne öldürür, ne güldürür, ağlatır beni. Benimle oynadı, oyuncak etti. Ne öldürür, ne güldürür, ağlatır beni. Sözleri halk ozanı Mahmut Çomak'a ait bir sevda türküsü dinlediniz. Ceren Bozkurt seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı, sözleri

Söylenir gezersin yaban ellerde. Bağdat diyarına da vardın mı durnam? Medine şehrinde Fatma anayı, makamı boylarında gördün mü durnam? İzmir Kemalpaşa ilçesi Çınar köyünden derlenen, sözleri aşık kul Hüseyin'e ait bir semah dinlediniz. İsmet Egeli'nin derlediği İsmail Kuloğlu kaynaklı semahı Makbule Kaya seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi aşık kul Hüseyin'i tanıyalım. 19. yüzyıl ozanlarından kul Hüseyin, 1800 yılında Amasya Suluova ilçesi Kazanlı köyünde dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda ana ve babasını kaybeden Hüseyin'i köylüleri bakıp büyütmüş. Köyünden ayrılıp Merzifon ve Gümüşhacıköy yörelerinde uzun zaman çobanlık yaparak yaşamını sürdürmüş.

vefatı sonrası Merzifon'un Balgöze köyüne yerleşmiştir. Deli Boran, Sefil Ali gibi aşıklarla dostu olan Hüseyin, başta oğlu Halil olmak üzere, aşık kul Fakir ve kumbabalı İbrahim gibi birçok aşığa ustalık yaparak onların yetişmesine yardımcı olmuştur. İyi derecede cura çaldığı ve çok güzel bir sese sahip olduğu söylenen aşık, 1885 yılında Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Keçiköy'de Hakk'a yürümüştür. Aşık kul Hüseyin'i

Hüseyin'in bir deyişini dinleyelim. Eğildim bir dolu içtim, pirin elinden elinden. Yandı yüreğim, kül oldu, narın elinden elinden.

Muhammed'in bahçesinde selvi çınarım Ali'dir. Ta ezelden vücudumda canda damarım Ali'dir. Sözleri Kul Hüseyin'e ait bir duaz-ı imam dinlediniz. Cihan Cengiz seslendirdi. Şimdi Yavuz Top'un sesinden

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Ahmet Tuzlu ile beraber hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Seval Köksal var.

Bugün kulaklarımızı ve gönüllerimizi medeniyetlerin beşiği, kardeşliğin ve kadim Türk kültürünün simgesi olan topraklara, Türkmen eline çeviriyoruz. Türkmen eli demek sadece bir coğrafya demek değildir. Orası bin yıllık acıların, sevdaların, hasretlerin ve değişmeyen bir sadakatin yurdudur. O yurdun kalbi ise şüphesiz kaleleriyle, hoyratlarıyla ve buram buram tarih kokan sokaklarıyla Kerkük'tür. Kerkük'ün dertli bağrından kopup gelen türküler sadece birer ezgi değil, Türk milletinin hafızası, tütmeye devam eden ocağıdır. Bazen bir hoyratla göğe yükselen bir feryat, bazen de bir divanla tarihe düşülen şanlı bir nottur Kerkük türküleri. Bugün arşivimizin en özel köşesini açıyor ve bu eşsiz türküleri, Kerkük müziğinin güçlü ve yüreğe dokunan sesi, sevgili Ahmet Tuzlu'nun yorumuyla evlerinize konuk ediyoruz. Ahmet Tuzlu'nun o muazzam sesinden dökülen her bir kelam, bizi Kerkük'ün o dar ve samimi sokaklarında bir yolculuğa çıkaracak. Hazırsanız Türkmen elinin ruhuna doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Sözü fazla uzatmıyor ve sizleri Ahmet Tuzlu'nun eşsiz yorumuyla baş başa bırakıyoruz. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle.

Türküler bazen bir çiçeğin kokusunda saklar en derin hasretleri. Karanfil ise Kerkük edebiyatında ve hoyratlarında vefanın ama en çok da ayrılığın simgesidir. Yollara düşenlerin, gidenin arkasından baka kalanların türküsü yükseliyor şimdi arşivimizden. Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Karanfil üzer gider.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi devam ediyor. Şimdi sıra sadece Kerkük'ün değil, tüm Türk dünyasının ezbere bildiği, duyduğu anda her yüreği titreten o ölümsüz şaheserde. Kerkük Kalesi'nin burçlarından yankılanan bu türkü, adeta bu toprakların kimliği gibidir. Kerkük müziğinin zirve noktalarından biri olan Altın Hüzma Mülayim, Ahmet Tuzlu'nun o muazzam sesiyle radyolarınızda.

Sevgili dinleyiciler, Türkmen Elinin Sesi programı yine bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Ahmet Tuzlu'nun eşsiz yorumuyla, Helli'den Dağlar Kamış.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Kerkük müziğinin en asil, en ağır ve makamsal gücünü ortaya koyan özel bir bölüme geçiyoruz. Bir Kerkük divanı. Ustalık isteyen, yürekten gelmeyen hiçbir sesin hakkını veremeyeceği bu muhteşem eserde Ahmet Tuzlu sesinin tüm rengiyle adeta bir devir açıyor.

Gurbet zordur ama gurbette olup da Sıla'ya gönderilen mektubun cevapsız kalması daha zordur. Şimdi yazılan ama muhatabını bulamayan ya da bulunsa da sinesi yanık kalan aşıkların türküsündeyiz. Kelimelerin çaresiz kaldığı yerde notalar konuşacak. Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinliyoruz. Mektup yazdım yâre, almadı.

Gündüzün telaşı bitip de gece çöktüğünde dertler insanı baş başa yakalar. Kerkük'ün uykusuz gecelerine, o gecelerde dökülen gözyaşlarına ortak olan bu güzel türküyü, Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinleyerek gecenin karanlığına bir mum yakıyor ve size veda ediyoruz. Geceler, zar geceler. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Salih Gündoğdu'nun sesinden türküler yayınlayacağız. Kendisinin daha önce hazırlamış olduğu çalışmalarına yer vereceğiz. İlk olarak Salih Urhan'dan alınan Burdur yöresine ait bir gurbet havasını Salih Gündoğdu'nun sesinden yayınlayacağız. Bu uzun havada kendisine 3 tellide Sinan Ayyıldız ve kabak kemanede Berkin Gürler eşlik etmiş. Ali de Bey'im de taş başında oturur.

Türkü yolculuğumuz Çekiçeli'den alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Salih Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğiz. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da kal acem kızı.

Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Salih Dündar'dan derlediği Erzincan yöresine ait bir türküyü Salih Gündoğdu'nun sesinden yayınlayacağız. Keklik gibi kanadımı süzmedim,

Programımıza Mehmet Erenler'in Abbas Öz'den derlediği Tokat yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Salih Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğiz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme.

TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Salih Gündoğdu'nun sesinden yayınlayacağımız Ömer Akpınar'dan alınan Giresun Görele yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Al sarın balını da gel salını salını. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: aşık dili ne söyler?
1: Allah'ın emrini bilirse ki hep aşıklar dertli söyler.
2: Evet efendim, bugün stüdyomda değerli iki tane arkadaşım var. Uzaklardan geldiler. İkisi de birbirinden şaheser aşıklar. Efendim yıllarını vermişler, meydan görmüşler, ün görmüşler, yarışmalara girmişler, ödül kazanmışlar. Bugün bunlarla bir üçlü atışma yapacağız. Atışmanın üçlüsü de olur, beşlisi de olur, ikilisi de olur. Ama ikilisi daha çok makuldur. Çünkü ayaklar biraz daha fazla olur hersine. Ama üçlü olur, dörtlü olursa ayak daralır ve aşıklar zorlaşır. Bunu böyle bilin. Şimdi bunlarla bu yapacağımız atışmadan önce şöyle bir anonsumu yapalım. Diyeyim ki Cenab-ı Allah yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin. Akıllı dele hep bir ülkenin çocuklarıyız. Beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte bakın her birimiz bir yerden gelmişiz. Nerede birleşmişiz? TRT'nin stüdyosunda birleşmişiz. Çünkü niye? Dilimiz, dinimiz, ırkımız, soyumuz, boyumuz bir. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu değerli arkadaşlarımı anons etmekten evvel program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey, ben programı hazırlayan Aşık Nuri Çırağı, bizden size kucak dolusu selamlar olsun. Hele bu üçlü atışmayı bir dinleyelim bakalım ne yapacağız. O zaman ben derim ki ben ev sahibi olarak misafirlerime ayağı verelim. Önce Nurhani Baba'ya ayak verelim. Ne dersin Aşık Demiroğlu?
3: Olur üstad.
2: Evet Nurhani Baba, ayağımız, kafiyemiz sizin. Buyurun, söz saz sizin. Siz ayak açın, biz de peşinize gelelim.

sözle aşık Nurhani'yim, aktım da kaldım, aktım da kaldım. Yine bugün burada derine daldım. TRT çağırdı, ben de çıktım geldim. Bilirsin ki

Evet arkadaşlar, sağ olun, var olun. Biz nelerden yana olduğumuzu, yani taraf olduğumuzu anlatmaya çalıştık. Nurhani Baba açtı ayağı. Şimdi Yaşar Demiroğlu açıyor ayağı. Bakalım ne buyuracak.

Hasili ki seni vallah götürecek vuslata, götürecek vuslata. Hasili ki seni götürecek vuslata. Çalış gerçek helal.

Eyvallah arkadaşlar. Gerçekten Demiroğlu sana da teşekkür ediyorum. Güzel bir ayak açtın. İnşallah unutmayız. Cenab-ı Allah bizi de unutanlardan etmesin. Ne diyelim başka? Aziz dostlarım, programımız devam ediyor. Böyle bu ayaklar bu sürer. Hani Kerem'in bir türküsü var. Sürer gider Muş Ovası. Bu söyledikçe bitmez. Bir bakalım, bir ayakta müsaadenizle ben açayım size arkadaşlar.

Eyvallah arkadaşlar. Aziz muhteremler, bir programın sonuna geldik. Üçlü bir atışma yaptık. Arkadaşlarım Yaşar Demiroğlu, Aşık Nurhani, ayaklarınıza, gönlünüze sağlık olsun. Uzaklardan geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Gayet güzel şeylere dokunduk. Karınca kaderince bütün dinleyicilerimize saygılarımızı, selamlarımızı sunarken program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey, ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan, size ulaştıran Aşık Nuri Çırağıyım. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin, Allah yurdumuza iyilik ihsan eylesin, birliğimizi, beraberliğimizi bozdurtmasın, bozanları da ıslah etsin, eyetsin. Hiç kimsenin ölümünden kimseye fayda gelmez. Akıllı deli bu ülkenin çocuklarıyız. Hep beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.

0: Aşık dili ne söyler?
1: Allah'ın emrini bilirse ki hep aşıklar dertli dertli söyler.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Mansur Kaymağ'ın Aşık Abdullah Gülhani'den derlediği Malatya türküsüyle başlıyoruz. Sabahat Aslan söylüyor. Akçadağ'ın düzüne, buğday ektim yüzüne.

Muzaffer Sarısoy'un Mehmet Kara'dan derlediği Kahramanmaraş türküsünü Ahmet Turan Şan söylüyor. Gökte uçan huma kuşu ne bilir dalın kıymetini?

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsüyle Azize Gürses sizlerle. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Kemal Kara Süleymanoğlu'nun Vahap Koç'tan derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Sema Kayadoğan sizlerle. Bir sen kaldın felek bana gülecek.

Sevgili dinleyenler, Mehmet Seske, Şükrü Kanat'a ait Şanlıurfa türküsüyle şimdi sizlerle. Oy akşamlar akşamlar, yine geldi akşamlar.

Sevgili dinleyenler, Halil Atılgan bir Adana türküsüyle sizlerle. Aman ol da kara gözlüm aman ol, güzeller içinde gel de tamam ol.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan Candan derlediği Çukurova türküsünü Münevver Özdemir söylüyor. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sevgili türkü sever dostlarımız. Canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere birbirinden güzel türküler hazırladık yine. Ben İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim ve bugün bana bir saatlik bu canlı yayında eşlik edecek ses sanatçısı

arkadaşlarımı, daha doğrusu teknik ekipteki arkadaşlarımı da hemen tanıtmak istiyorum ve diğer türkülerimize geçmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefi Kaval'da Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, Meyde Emre Sinanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akın bana bu akşam yardımcı olacaklar. Sevgili türküsever dostlarımız, bu hafta Türk halk müziğimize büyük emekler vermiş, türküler derlemiş, notaya almış, araştırmalar yapmış, TRT çatısı altında saz sanatçılığının yanı sıra müdürlükler yapmış, Yurttan Sesler şefi olarak görev almış, çeşitli programları yönetmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciler yetiştirmiş, Haliç Üniversitesi'nde öğrenciler yetiştirmiş. Hepimizin hocası, yürüyen konservatuvar dediğimiz ve satırlara sığdıramayacağım büyük üstadımız Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik. Ve bizler burada bulunan ve emekli olmuş dahi bir sürü arkadaşımız, hocamızın emekleriyle bizler bir yere geldik. Bu disiplinimizi, bu saygımızı ve bu kültüre emek vermeyi hocalarımızdan öğrendik. Tabii ki sevgili hocamız bize büyük bir önderdi. Ondan disiplini öğrendik. Türk halk müziğine saygı duymayı öğrendik en başında. Çok okunaklı ve çok güzel notalar yazardı sevgili hocamız. Ve bizler de onu şu anda o türkülerin hepsini sizlere sunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. İlk eserimiz Hacı Taşan'dan, Keskin'den almış olduğu hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir halay havası aslında. Halay havası ama ağır halay bu. Bir ağıt aslında ve o yörede bu ağıtlar ağır halaylarla takdim ediliyor ve ben o yöreye bizzat gitmiş ve bunları orada hem okumuş hem de dinlemiş insanlardan, yani şanslı insanlardan bir tanesiyim. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden hocamızdan yine, yani bu akşam komple sevgili dinleyicilerimiz hocamızın eserlerini hem derlediği hem de notaya aldığı eserleri sizlere sunmaya çalışacağız. İkinci türkü yine çok güzel. Kütahya'dan, Hisarlı Ahmet'ten hem derlediği hem de notaya aldığı eserlerden bir tanesi. Ben kendimi gülün dibinde buldum diyeceğiz.

Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bu arada tabii ki Hisarlı Ahmet de çok muhteşem eserler bırakmış Kütahya'dan. Sevgili oğlu Mustafa Hisarlı'yı da çok yakın bir zamanda kaybettik. Üçüne de buradan bu muhteşem eser için çok teşekkür ediyoruz. Bambaşka halk müziğini alıp götüren tam senfonik eserler yazmışlar, derlemişler ve notaya almışlar. Biz isterseniz sevgili hocamdan tabii ki bahsedeceğiz. Onun öğrencisi olmak çok büyük bir gurur sevgili dinleyicilerimiz. Biz büyük üstadlarla çalışma şerefine nail olduk ama sevgili dinleyicilerimiz biz de saygıda asla kusur etmedik. Ve bir disiplin içinde karşılıklı olarak çalıştık hocalarımızla ve o devri ne vermek isterlerse almak üzerine çalışarak o sohbetlerimizi bile bir ders olarak, bir ders niteliğinde gördük. O yüzden okuduğum her eserde hocam beni dinliyormuş gibi geliyor bana ve o aynı disiplinle şu anda okuyorum. Tabii ki duygusallığım da had safhada. O yüzden şimdi hemen bir esere geçelim istiyorum. Yine

Kütahya'dan, Ahmet İnegöllü'den yani Hisarlı Ahmet'ten alınan muhteşem eserlerden bir tanesini yine hocamız hem derlemiş hem de notaya almış. Çok güzel bir eser. Feracem'in Ucu Sırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sizin burayı görmenizi çok isterdim. Şu anda bütün saz sanatçısı arkadaşlarım o kadar içten, o kadar gönüllerini ortaya koyarak icrada bulunuyorlar ki ben burada tamamen duygusalla bağladım, amiyane tabirle. Tabii ki dünyanın en güzel şeyi türkü söylemek bence ve bunu bize bahşettiği için ve hocalarımız da bu yolları bize açtığı için hep devamlı böyle şükreden insanlardan bir tanesiyim. Türkü söylemek dünyanın en güzel şeyi. Tabii ki enstrüman çalmak da arkadaşlarıma gördüğüm kadarıyla çok büyük zevk veriyor. Onların da dünyası, hepimizin dünyası müzik aslında sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden biz kıymet veriyoruz. Türkülere emek veren herkese ayrı kıymet vermeyi biz öğrendik. Ben sanatta kendimden bir yıl önce bu işe başlamış insana dahi çok büyük emek, çok büyük bir saygı duyuyorum. Çünkü o bir yıl insana neler veriyor. Ben şimdi aynı seste bir türkü daha okumak istiyorum. Sivas Kangal'dan, Müslüm Sümbül'den alınan, hocamızın hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel eserlerden bir tanesi. Gel gönül gidelim aşk ellerine diyeceğiz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel bir eseri daha okumuş olduk. Ben şimdi dinleyen dinleyicilerimizden tahmin ediyorum. İşte o türkü yok mu, bu türkü yok mu diye düşünebilirsiniz. Çünkü hocanın yüzlerce en az burada yani 100 tane program yapabiliriz rahatlıkla. Her derlediğini, her notaya aldığını yazabilmemiz için. O yüzden bir saatlik program içine sığdırabildiğimiz eserleri okuyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine Kütahya'dan çok güzel bir eser. Elif dedim, be dedim. Yine hocamız derlemiş ve notaya almış. Bizler de severek okuyacağız sizlere.

Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam duayen hocamız, sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'ya ait türkülerle sizlerle birlikteyiz ve canlı olarak bu türküleri sizlere okuyoruz ve severek okuyoruz, biliyorsunuz. Şimdi aklıma bunları okurken bir şey geldi. Biz hocamız çok disiplinli bir insandı. Çok resmi giyinen ve her çok beyefendi ve her ağzından çıkan her kelimeyi düşünerek konuşurdu, sakin sakin. Ve her dediğini biz dinlerdik. Çünkü mutlaka normal sohbetlerde de, masa başı sohbetlerimizde de mutlaka bilgiler verirdi, anılarını anlatırdı ama hepsinde bir ders vardı sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir gün konuşuyorduk, bana dedi ki Elvancığım dedi, sohbetlerin sonunda eğer bir proje üretmiyorsak, bir şeye hadi başlayalım, hadi bu yolda gidelim demiyorsak o muhabbet boş muhabbettir dedi. Hakikaten de çok doğru. Ben hocayla her sohbetten sonra bir baktım cebimde çalışmam için vermiş olduğu notalar var veya işte numaralar var. Bunları çalış mutlaka oku, sen disiplinli bir kızsın, bunları okuman gerekiyor dedi ve ben hocalarımın vermiş olduğu bana destekle bayağı bir repertuar yaptım. Allah razı olsun. Şimdi düşünüyorum, o repertuar beni hayat boyu götürebilir aslında. Ve o hepsini çalışmış olmaktan dolayı ve buna hocalarımın vesile olmasından dolayı büyük gurur duyuyorum. Şimdi yine hocamızın derlemiş olduğu ve notaya almış olduğu çok güzel eserlerden bir tanesini okuyacağım ki mutlaka ve mutlaka dinleyenler bu türküyü düşünüyorlardır ne zaman okuyacak diye. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, müzisyenler öldüğü zaman mezarının başında veya işte onları uğurlarken biliyorsunuz hep bizler türkü söyleyerek uğurluyoruz. Lütfen bence tepki göstermeyin ve kızmayın. Çünkü bunları derleyen, bunları yazan insanlar bu dünyada bıraktıkları şeylerle uğurlanmak isterler tabii ki. Bu güzel sözlerle, bu güzel ezgilerle uğurlanmak isterler. Her şeyin yeri tabii ki farklı ama ben şimdi bir müzisyen olarak kalbimden o kadar bu türküleri okurken o sözleri de yaşayarak okuyorum ki. Şimdi düşünün ki bunları insanlar hem yakıyorlar. Yani yakıyorlar derken bu türküleri oluşturuyorlar ve bunları derliyorlar, notaya alıyorlar. Bizler de yapıyoruz şu anda tabii ki. Ama bunları yazarken insan başka bir boyuta geçiyor ve siz onu çocuğunuz gibi kabulleniyorsunuz. Ve buradaki sözler de bu dünyada bırakıp gittiğiniz şeyleri yanınıza alıp gitmenizi, manevi olarak alıp gitmenizi sağlıyor bence. O yüzden sanatçıların böyle uğurlanması bence çok güzel bir şey. Ve ben de hocamı buradan bu türkülerle yad etmenin gururunu yaşıyorum bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ve bize bugün çok güzel, çok anlamlı bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum tabii ki TRT'ye de böyle bir imkanı bize sundu. Şimdi yine hocamızın derlediği ve notaya aldığı Hisarlı Ahmet'ten çok çok güzel bir eser. Havada turna sesi gelir, kanedi kırma diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Tabii türkü bana biraz dik çalındı. Tabii ki sevgili dinleyicilerimiz, böyle zamanlarda şan eğitimi almış olmak insanı biraz da olsa kurtarıyor zannediyorum. Şimdi hemen Erzurum'a gidiyoruz ve hocamızın Adnan Aydemir'den aldığı, Suat Işıklı'nın da emeği olan çok güzel bir eser. Hocamız notaya almış. Ey ağalar hangi derde yanayım, yitirdim aslımı gören olmayı.

Ve onun resmiyetinin, resmi duruşunun içinde, yani altında daha doğrusu, o kadar güzel yüreği olan, o kadar sevgi dolu bir insan vardı ki, o sadece kendine yakın bulduklarına açılabilen insanlardan bir tanesiydi ve sevgili eşine kavuştu. O da dünyalar tatlısı Nuray yengemiz. O da eşine o kadar yardımcı olan ve disiplinli bir insanın arkasında durmak çok zor bir şey bir eş için. Nuray yengemiz, Allah'tan rahmet diliyoruz. O kadar güzel bunu başardı ki ve bizlere de ablalık yaptı. Ve biz de onlar sayesinde, eğer hocamıza bir şey demek istiyorsak Nuray yengemizden izin alır söylerdik. O da hocamıza iletirdi. Ve biz güzel bir dönemden geçtik, her zaman söylüyorum. Ve inşallah hakkını helal etmiştir hepimize. Ve sevgili dinleyicilerimiz, zaman kaybetmeden yine güzel bir eserle devam edelim istiyorum. Orta Anadolu'dan Ürgüplü Refik Başaran'dan hem derlediği hem de notaya aldığı çok güzel bir eser. Bunu da okumayı hocamız seviyordu. Ne zaman yan yana gelsek ve hadi bir şey çalalım, okuyalım dediğimiz zaman, hocamız hemen bağlamasıyla Tokat yaylasından yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim çalardı. Şimdi o hemen arşivimizde zaten varken öne aldık ve sevgili hocam, Tokat yaylasını yaylayamadım.

akşam bizim için çok özel bir akşamdı ve biz sizlere yakın zamanda kaybettiğimiz Yücel Paşmakçı hocamızın yüzlerce eserlerinden bir tane, yani bir saate sığdırabildiklerimizi okuduk. Ve bu akşam bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu duygusallığımız size de geçmiştir. Ve tekrar buluşmak üzere diyorum. Sevgili arkadaşlarımı sizlere hemen takdim edip programımızı bitirmek üzere ayrılıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, meyde Emre Sinanmış, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Can Akındı ve bu güzel programı benim için hazırlayan, bana yardımcı olan sevgili yapımcımız Kerem Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

0: Benim türküm.
1: Ben Aydın Söke'den Mürüvvet Birol. Bu türküyü tüm sevdiklerime, özellikle eşime armağan etmek istiyorum. Kara Tren.